Selamlar, selamlar. Guten Morgen herkese. Sevgiler gönderiyoruz, burası Metropol FM. Ben Serdar. Ve Çay Şekeri programı öncesi ısınma turlarımızda haftanın ilk gününde birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz. Güzel bir gün olsun, iyi bir hafta olsun. Sıcak bir hafta olacak biraz önce söylemiş olduğum gibi. Kendinize dikkat edin. Bize ulaşabilirsiniz. 030 217 970 71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Guten Morgen.

Merhabalar, radyolarına yeni ses verenler. Selamlıyoruz efendim sizleri. Bu hafta neler var? Bu hafta Dünya Futbol Şampiyonası'nda artık finale doğru gidiyoruz. Kupa finali bu pazar günü. Finalde bakalım kim olacak? Dünya Futbol Şampiyonası artık finale doğru ilerliyor. Bunun dışında başka ne var? Federal Meclis'te bugün, pardon, bu hafta son oturumlar gerçekleşecek. Yaz tatili öncesi ve Nordrhein-Westfalen eyaletinde tatiller başlıyor. Almanya'nın en kalabalık eyaletinde cuma günü son okul günü. Bu da tabii ki cuma günü itibariyle yollarda, güney istikametinde, sıla yolunda müthiş bir yoğunluğa neden olacak. Bundan bahsedeceğim. Herkese merhabalar. Guten Morgen.

Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Tüm dinleyenlerimize bir kez daha selamlar, iyi haftalar. Evet, tatil geliyor. Nordrhein-Westfalen eyaleti de tatile girecek. Ve yollar çok, çok kalabalık olacak dedim. Geçen yıl yaz tatili boyunca yollarda 116 bin trafik sıkışıklığı meydana gelmiş. 116 bin. Ama bu 2024'e göre biraz daha bir düşüş anlamına geliyor. 2024'te daha fazla trafik sıkışıklığı yaşanmış. Toplam trafik sıkışıklığı uzunluğu geçen yıl yaz tatili boyunca 204 bin kilometreye ulaşmış. Abi neleri hesaplamışlar? 204 bin kilometre de 5 kez dünyanın etrafını dolanabileceğim bir mesafe imiş. Kıymetli dinleyenler. Tabii özellikle bazı eyaletlerin tatilleri aynı döneme denk geldi ya da gidişle dönüş tatil bitimiyle bazı eyaletlerin tatil başlangıcı kesiştiği zaman da bu yoğunluk biraz daha fazla oluyor. Her yıl biliyorsunuz yaz tatili başlangıcı eyaletlerde değişiyor. Bu neye göre değişiyor? Ondan bahsedeceğim biraz sonra. Önce keyifli güzel bir şarkı gönderelim. Mutlu sabahlar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Artık sevmeyeceğim.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Devam ediyoruz. Hayırlı sabahlar bütün dinleyenlerimize. Tatilden bahsediyoruz, evet. Almanya'da Almanya'nın en kalabalık nüfusuna sahip olan Nordrhein-Westfalen eyaletinde tatiller başlıyor bu cuma son okul günü. Ve tatiller bir yıl başka bir tarihte başlıyor, bir yıl başka bir ayda başlıyor. Bu neden böyle? Özellikle bu trafik yoğunluğunu önlemek için yapılıyor bu. Ve bunun için eyaletlere federal yönetim diyor ki 94 günlük bir zaman birimi içinde, zaman aralığında okul tatilin başlasın ve bitsin. 94 gün tanınmış ve bütün eyaletlere. Ve bu yıl bu 94 günlük süre kullanılmamış, 78 güne yaymış toplamda eyaletler. Yani şöyle düşünmeniz lazım. En erken ne zaman hangi eyalet tatile girdi? Hessen. 29 Haziran'da en son hangi eyalet tatile giriyor? Bayern. Bayern'in tatili ne zaman bitiyor? 14 Eylül son tatil günü Bayern'de. Şimdi Hessen'deki ilk tatil günüyle Bayern'deki son tatil günü arası 78 gün. Normalde bunu eyaletler kendi aralarında 94 güne yayabiliyorlar. Ama biraz da dar bir alana yayılmış bu yıl ve bu da tabii ki trafik sıkışıklığının da öyle çok fazla yayılmamasına neden oluyor. Daha yoğun olmasına neden oluyor yolların. Bundan bahsedeyim dedim. Böyle enteresan bir durum varmış Almanya'da kıymetli dinleyenler. Bir de bu yoğunluk oluyor. Allah'tan cumartesi günleri Temmuz ve Ağustos ayında tırlar yola çıkamıyor Almanya'da. Böyle de bir husus var. Onu da yine yeri gelmişken söyleyeyim. Bir de onlar yollarda olsa daha fazla yoğunluk olacak tatil yollarında. Herkese iyi tatiller diliyoruz. Mutlu, güzel sabahlar. Ben Serdar.

Keyifli sabahlar, güzel sabahlar diliyoruz. Günlerden pazartesi, harika bir yaz gününün sabahında sizlerleyiz. Şu an dışarıda güneş kendini gösteriyor. Sıcaklık 22-23 derecelere ulaşmış durumda. Hele de Almanya'nın güneyinde sıcak bir gün olacak yine. Yer yer 37 dereceyi göreceğiz. Frankfurt çevresi, Mannheim'de 35-36. Vallahi bu bölgeler Almanya'nın Adana'sı oldu diyebiliriz vallahi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Hayırlı sabahlarınız olsun. Metropol FM burası. Ben Serdar ve sabahların en şekeri tek şekeri çay şekeri programımızın haftanın ilk gününde işte startını verdik. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel bir gün olsun. İyi bir hafta olsun. Gününüzün de iyi başlaması için tabii ki ben en keyifli, en güzel şarkıları sizlere göndermeye devam edeceğim. Bize ulaşın. 030-217-970-71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. 030-217-970-71.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Devam ediyoruz. Keyifli sabahlarınız olsun. Isınma turlarımız sürüyor. Bu hafta neler önemli? Bu hafta Federal Meclis'in son oturumları gerçekleşiyor. Yaz tatili öncesinde meclis de tatile giriyor. Yani çok çalışıyorlar, çok yoruluyorlar ya. Onların da tatile ihtiyacı var. Ne yapacağım? Bir de Dünya Kupası'nın artık finale doğru ilerliyoruz. Yarı finalistler belli. Yarı finaller oynanıyor bu hafta ve aynı zamanda final oynanacak pazar günü. Son durum ne? Hangi takımlar ne durumda? Son gelişmeler hepsi biraz sonra burada olacak. Güzel sabahlar diliyoruz. Ben Serdar.

0: Karakaş, gözlerin elmas, Pau, Metropol FM'de. Günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Güzel sabahlar, mutlu sabahlar, iyi bir hafta diliyoruz günlerden. 13 Temmuz ve hafta sonu nasıl geçti, neler yaptınız? Her şey yolundaydı inşallah, her şey güzel geçmiştir diye umuyorum sizler için. Hava da güzeldi, sıcaktı ve bu sıcaklar da yine bir müddet daha devam edecek. Gerçi bu Haziran ayının sonlarına doğru yaşadığımız o 40 derecelik hava sıcaklıkları olmayacak ama yine bunaltan bir hava sıcaklığı yayın bölgelerimizde mevzubahis. 34-35, yer yer 36 derecelere kadar yine termometreler yükselebiliyor. Bu sıcak havalar bu hafta da yine sürecek. Özellikle ormanlık alanlarda da orman yangını tehlikesinin biraz daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor yetkililer. Onu da yine hatırlatalım. Tabii tatile çıkmış olanlar, izin yolunda olanlar, sıla yolunda olanlar ya da şu an bizi tatil bölgelerinden dinleyen mutlaka arkadaşlarımız, dinleyenlerimiz de vardır diye düşünüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bu saatte adam tatilde niye seni dinlesin Serdar diyebilirsiniz. Ama erkenden uyanıp işte çayını kahvesini yudumlayanlar da olabiliyor. Varsa bu arkadaşlarımız şu an dediğim gibi bize de bir sinyal çakın. 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Güzel sabahlar. Rabia Tunç Bilek, Yarı Çıplak sizin için işte burada. Günaydın.

Yarı çıplak Rabia Tunç Bilek. Günaydın. Veli Frankfurt'tan yazmış. Veli günaydın. Emre Uçgeç günaydın kardeşim. Ali Bey göndermiş. Amasyalı Ali selamlar size de. Hayırlı sabahlar. Sevcan güzel bir sabah diliyoruz efendim. Sizlere de merhabalar. Az önce sıcaklardan bahsettim ya. Havalar bu aralar tam yaz tadında. Biraz daha bunaltıcı bir şekilde devam ediyor. Ama Haziran'daki o sıcak kadar değil tabii ki. Özellikle bu Haziran sonundaki aşırı sıcaklar Avrupa genelinde 10 binden fazla ölüme neden oldu diye tahmin ediliyor. Bununla ilgili bir araştırma yapılmış. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu araştırması doğrultusunda özellikle Haziran ayı sonunda birçok bölgeden fazladan ölüm sayıları gelmiş. Hani normalin üzerinde hayat kayıpları olmuş ve bunu da bu araştırmayı yapanlar aşırı sıcaklara bağlıyorlar. 10 binden fazla normalden daha fazla can kaybı olduğu ve bunun da büyük bir ihtimalle büyük ölçüde sıcaklardan kaynaklandığına dikkat çekiliyor. Bu 10 binden fazla deniliyor ya, 9 bini en az 9 bini 65 yaşından üzerindeki insanlarmış. Yani sıcaklar özellikle yaşlıları çok daha fazla etkiliyor. Bu sonucu ortaya çıkarıyor bu araştırma. Değerli dinleyenler, bir kez daha altını çizerek size sunmak istedim bu bilgileri. Güzel bir sabah olsun. 6.40 yaptık saatleri. Mustafa Sandal, ben olsaydım Metropol FM'de. Günlerden pazartesi, iyi haftalar.

Mustafa Sandal, Ben Olsaydım. Günaydın, merhabalar. Ve artık Dünya Futbol Şampiyonası'nda sona geliniyor. Bu hafta sonu, pazar günü artık final ve dünya şampiyonu belli olacak. Son 4 takım, yarı finalistler belli oldu. Dünya FIFA sıralamasına baktığımızda bu sıralamada Fransa birinci, Arjantin ikinci, İspanya üçüncü, İngiltere dördüncü. İlk 4 bu şekilde sıralanmış. FIFA Weltrang Liste, FIFA Dünya Sıralaması. Ve Dünya Futbol Şampiyonası'nda da son 4'e kalan takım işte tam da bu 4 takım değerli dinleyenler. Fransa İspanya ile karşılaşacak. FIFA Dünya Sıralaması'nda birinci Fransa, üçüncü İspanya ile karşılaşacak. İkinci Arjantin ise dördüncü İngiltere ile karşı karşıya geliyor. Yarı finaller yarın başlıyor. Yarın Fransa İspanya maçı saat 21'de ve çarşamba günü İngiltere Arjantin maçıyla finalistler belli olacak. Final pazar günü. Bu iki eşleşmenin mağlupları ise cumartesi günü üçüncülük maçında karşı karşıya geliyor. Bugün maç yok. Bugün maç oynanmıyor. Yarın ve çarşamba, sonra da perşembe, cuma takımlar dinlenecek. Mağlup olanlar cumartesi yine oynayacak ama kazananlar, finale yükselen takımlar pazar günü sahada olacak. Hadi bakalım. Saatlerimiz 6:46 oldu. Elif Buse Doğan'la Yangın Yeri.

en güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Ümit Sayın'ın unutulmaz en güzel şarkılarından Hicran Koray Avcı ile beraber mutlu sabahlarınız olsun efendim. Günaydın. Worms'tan Erdal yazmış. Erdal'a da günaydın. Diyor ki çalışmaktan bıktım artık, yoruldum diyor. Tatil istiyorum artık. Tatil diyor. Kolaylıklar diliyorum çalışmakta olanlara. İnşallah bir an önce sen de dinlenirsin. Sen de tatili getirirsin Erdal. Frankfurt'tan Davut yazmış. İş günü olsun, tatilde olsun, fray günümde olsun fark etmiyor. Her sabah saat 6'da uyanıyorum diyor. Metropol FM olmazsa olmaz. Yanında bir de kahvem diyor. Oh ne güzel. Afiyet olsun. Kolaylıklar. Günaydın efendim sizlere. Merhabalar. Tuncay, sana da günaydın. Güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz efendim. Herkese merhabalar. Amerika ile İran arasındaki gerilim, saldırılar devam ediyor. Savaş devam ediyor. Bir anlaşma sağlanacaktı. O kadar herkes sevinmişti. Petrol fiyatı falan düşmüştü. Yine karşılıklı saldırıların birkaç gündür devam ettiğinden bahsetmiştik ve dün de yine bu saldırılar sürdü. Özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı ticari gemilere saldırmış olması, bunun üzerine Amerika'nın karşı saldırıları ve İran'da yine Amerika'nın bulunduğu, Amerikan temsilciliklerin bulunduğu bazı ülkelere yapmış olduğu misilleme saldırıları, bunlar petrol piyasasında petrolün özellikle yükselmesine yine neden oldu. Bu sabah benzin istasyonlarında göreceksiniz efendim benzin fiyatları. Bundan bir hafta, ne, iki hafta önce ye göre nereden baksanız bir 30 centlik fark var. Benzinin litre fiyatında, dizelde de aynı şekilde kıymetli dinleyenler. Demet Akalın Metropol FM'de devam edelim.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Wie schädlich ist die Nutzung von TikTok, Instagram und Co. für Kinder und Jugendliche? Eine Expertengruppe wird der EU-Kommission heute Empfehlungen für ein Social-Media-Verbot für Kinder vorlegen.
2: Die EU-Kommission will keine unterschiedlichen Regeln zum Thema Kinder und Social Media in den EU-Ländern. Frankreich, Polen, Spanien, Griechenland und Österreich wollen beispielsweise Verbote, allerdings für verschiedene Altersgruppen mit unterschiedlichen Details. Ohne eine klare, einheitliche Ansage gegenüber den großen Anbietern geht das aber nicht. Und die Digitalpolitik ist nun mal Sache der Kommission. Dieter Hebeling, Brüssel.
1: Das US-Militär hat seine nächtlichen Attacken auf Ziele im Iran nach mehreren Stunden für beendet erklärt. Es war bereits die vierte Angriffswelle der USA, seit die Feindseligkeiten in der Nacht zu Mittwoch wieder aufflammten. Angeblich wurden iranische Flugabwehrsysteme und Raketenstellungen zerstört. Die Straße von Hormuz habe essentielle Bedeutung für den weltweiten Handel und werde nicht vom Iran kontrolliert, betonte CENTCOM. UN-Generalsekretär Guterres rief beide Seiten auf X auf, unverzüglich wieder miteinander zu verhandeln. Immer mehr Menschen in Deutschland leiden unter den Folgen von Hitze. Nach einer Forsa-Studie im Auftrag der DAK Gesundheit hatte rund jeder und jede Dritte dadurch bereits gesundheitliche Beschwerden. Mehr als bei den gleichen Umfragen in den Vorjahren.
3: Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Schlafprobleme nannten Betroffene am häufigsten. Mehr als die Hälfte klagte außerdem über Kreislaufbeschwerden oder Kopfschmerzen. Frauen sind laut Umfrage deutlich häufiger betroffen als Männer. Eine neue Studie zeigt außerdem, nach Hitzewellen kommen Menschen häufiger wegen psychischer und Verhaltensstörungen in ein Krankenhaus. Knapp 2/3 der Befragten machen sich große oder sehr große Sorgen wegen Hitze. 3/4 halten die aktuellen Hitzeschutzmaßnahmen für nicht ausreichend. David Riemer, Berlin.
1: In der Bundestrainerfrage soll sich die DFB-Spitze morgen mit Red Bull-Geschäftsführer Minzlaff treffen. Laut Kicker geht es um einen vorzeitigen Ausstieg von Wunschkandidat Klopp aus dessen Vertrag bei Red Bull. Der DFB und Klopp sind sich bis auf Detailfragen über eine Zusammenarbeit bis zur WM 2030 einig.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. İyi günler diliyorum. Ben Ferhat Poye. Ankara'daki tarihi NATO zirvesi sonrası ilk kabine toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda gündem yoğun. Kabine 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya geliyor. Gündemde dış politika, ekonomi ve güvenlik başlıkları öne çıkıyor. Toplantının en önemli başlıklarından birinin Ankara'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin diplomatik sonuçları olması bekleniyor. Zirvede gerçekleştirilen ikili temaslar, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki işbirlikleri ve yayınlanan Ankara bildirisi kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından dış politikada izlenecek, yol haritası da ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında çözülmesi beklenen F-35 sorunu, Katsa yaptırımları ve S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satılması formülleri detaylandırılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dijital mecralar üzerinden yürütülen terör propaganda, dezenformasyon faaliyetleri ve psikolojik harekat girişimlerine karşı devletin bütün imkanlarıyla yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edildiği bildirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftada yaşanacak gelişmeler siyaset kulislerinin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Salı günü yapılması beklenen Merkez Yönetim Kurulu MYK toplantısında parti teşkilatlarına yönelik yeni kararların masaya yatırılması bekleniyor. Özgür Özel cephesinde ise olağanüstü kurultay süreci ve yeni parti hazırlıklarına ilişkin kritik adımların gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Özgür Özel halk buluşmalarına devam ediyor ve dün Niğde'de yoğun ilgiyle karşılandı. Kalabalık nedeniyle yürümekte zorlanan Özel esnaf ziyaretlerinde bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim çağrısını yineledi. Değerli dinleyenler, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Haluk Levent, Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Levent'in 2020-2026 yılları arasında 900 milyon TL'lik bahis oynadığı ve 390 milyon TL kaybettiği, ayrıca Levent'in asistanı hesabına Ahbap Derneği'nden 120 milyon TL'lik transfer edildiği iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada soruşturmayla ilgili önemli bilgilere yer verildi.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'da hava güneşli, sıcaklık Mainz ve Rüsselsheim'da 24, Wiesbaden'da 23 derece. Gün boyunca Mainz'da 21-33, Wiesbaden'da 21-33, Rüsselsheim'da 22-33 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
4: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: ne yapıyor sana kıyamam. 7.17 oldu saatler. Güzel bir sabah diliyoruz. Metropol FM burası, sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın işte ikinci saati.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Hoş geldin canım dinleyicim, abim, ablam, amcam, teyzem, küçüğüm, büyüğüm. Bütün dinleyenlerimize kalpten sevgi dolu selamlarımızı gönderiyoruz. Herkese kolay, güzel bir gün, iyi bir hafta diliyoruz. Günlerden pazartesi, haftanın zor günü. 13 Temmuz tarihini yazmaktayız. Havalar da güzel gidiyor. Tam yaz tadında, yaz kıvamında. Bu hafta yine 34-35 dereceleri göreceğiz. Güzel bir hafta sonu da geçirdik. Hafta sonu da hava güzeldi. Bu aralar güzel bir hava var ama özellikle de tabii ki bu sıcak havalarda göl kenarlarına, nehirlere, havuzlara falan gidiyoruz. Buralarda biraz daha dikkatli olmada fayda var. Ve sıcakta fazla kendimizi yormamanızın da faydası var. Çünkü birden bu sıcaklar ciddi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Birçok kişi bu aşırı sıcaklar nedeniyle geriye bıraktığımız haftalarda hayatını kaybetmişti. Buna dikkat etmek lazım. Kendinizi fazla yormayın. Kolay, güzel bir gün, iyi bir hafta olsun. Saat 10'a kadar birbirinden keyifli, birbirinden güzel şarkılarla radyolarınıza sizlerleyiz efendim. 0-30-217-970-71 benim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaram. 0-30-217-970-71.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Hadise, ara beni. Güzel bir sabah diliyoruz. Siz de beni arayabilirsiniz. 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Mikrofonun sesiydi o. Karyola sesi falan değil. FIFA dünya sıralamasında ilk sırada Fransa var. İkinci sırada Arjantin, üçüncü sırada İspanya, dördüncü sırada İngiltere. Bu dört takım dünyanın en iyi dört takımı olarak gösteriliyor bu FIFA sıralamasına göre. Ve işte tam da bu dört takım dünya şampiyonasında son dört arasına girmeyi başardılar. Hafta sonunda çeyrek final maçları vardı. O çeyrek final maçlarında bu dört takım rakiplerine üstünlük sağladı. Ve atlarını yarı finale yazdırdılar. Şöyle bakalım. Fransa Fas'ı 2-0 yendi perşembe akşamı. İspanya Belçika'yı cuma akşamı 2-1 yendi. Norveç İngiltere maçını İngiltere 2-1 kazandı ki Norveç'te 1-0 öne geçmişti ve Arjantin İsviçre maçı uzatmalara gitti. Ve uzatmalarda İsviçre'de Embolo alakasız bir pozisyonda hakemi aldatmaya yönelik bir hareketi nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatmalarda Arjantin bulduğu gollerle rakibi İsviçre'yi 3-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde yarın Fransa İspanya karşı karşıya geliyor. Diğer yarı finalde ise İngiltere Arjantin. Özellikle Fransa Arjantin finali oynansın diye işte bir düzmece var diye hep böyle bir spekülasyon, bir entrika atılıyor ortaya ya da böyle bir düşünce var. Ve yarı final eşleşmelerine baktığımızda da Fransa İspanya'yı yenerse finalde, Arjantin de İngiltere yenerse finalde 2022 finalinin tekrarını izleyeceğiz mi, yine izleyebileceğiz mi? Şu an en formda takım Fransa. Sanki o finale daha yakın İspanya'ya göre. Arjantin de son 3 maçta öyle çok iyi oynamadı. Biraz daha tökezledi, zorlandı. İngiltere karşısında acaba çarşamba akşamı ne yapacak Arjantin? Merakla bekliyoruz. Dünya Futbol Şampiyonası finali bu pazar. Artık finale de az kaldı. 7.27 yaptık saatleri. Güzel bir sabah diliyoruz. Günaydın. Günaydın.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Günaydın, merhabalar. Havalar sıcak. Yaz sezonunun tam ortasındayız. Bir bölümümüz tatile, bir bölümümüz iple tatili çekiyoruz. Bir bölümümüz de belki tatile gidemeyecek. Kolaylıklar diliyoruz size tatilde olanlara, iyi tatiller. Sıla yolunda bizi takip edenlere de buradan hayırlı yolculuklar dileyelim. Bu aşırı sıcaklar nedeniyle, geriye bıraktığımız haftalardaki aşırı sıcaklar nedeniyle hep uyarılarda bulunuyorduk. İşte yaşlılar, gebeler, fazla kendinizi yormayın falan diye. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bu sıcaklar yüzünden Avrupa'da 10 bin kişi en azından hayatını kaybetmiş. 10 bin kişi. Ve bu 10 bin kişinin 9 bini, aşağı yukarı 9 bininin 65 yaşından büyükler olduğuna dikkat çekiliyor. Bilhassa yaşlıların, yaşı ilerlemiş olanların ya da kronik rahatsızlığı olanların bu sıcaklarda, ki bu aralarda havalar yine sıcak, 34-35 dereceleri görüyoruz, kendinizi fazla yormayın. Boş verin, başkaları yapsın o işleri ya.
3: Aa, benim ağrıyor
2: diye sallayın, başkası yapsın, yormayın güneşte kendinizi sıcakta. Ona göre

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Ay'a benzer Ece Seçkin, Guten Morgen, merhabalar, hoş geldiniz. Heppenheim Fürth'ten yazmış Özkan. Burada diyor havuzda terlik ve havlu çalıyorlarmış yahu diyor.
1: Bu ne be?
0: o ne ya? Az da değil diyor. 80, 90, 100 ya da daha fazla. Bir de küçük çocuklarınıza dikkat edin. Bir şey yazmışsın sonra orayı anlayamadım ama terlik ve havluları niye çalıyorlar ya? Satmak için mi çalıyorlar? Ne yapıyorlar? Benim terliğimi başkasına yapsın ya. Başka kimden neler var? Bremen'den Yusuf. Arjantin kupayı kazanmasın da kim kazanırsa kazansın. Kim kazansın peki? Skor kralı yarışmamızda da kim dünya şampiyonu olacak sorusunu soruyoruz size. Ve siz de bize kimin dünya şampiyonu olacağını yazın. Final çekilişimize katılın. Fatoş yazmış. Türkiye'den ne zaman geliyorsunuz diye yazıyorlar. Acaba ne yazayım? Geri cevap sizce? Benden bir şey mi isteyecekler yoksa beni çok mu özlediler diyor. Havalar sıcak. Konuyu oraya getirelim. Havalar sıcak ve bu sıcaklarda tabii ki güneşleniyoruz. Güneşin altında çok zaman geçiriyoruz ve kendimizi güneşe karşı da korumamız lazım. Zararlı ışınlarına karşı güneşten korunmak için ne yapıyoruz? Krem kullanıyoruz. Güneş kremleri. Peki güneş kremini doğru kullanıyor muyuz? Nelere dikkat edilmesi lazım? Bundan söz edeceğiz biraz sonra ama önce size harika bir şarkı gönderiyorum. Gülşen Seyre Dursun Aşk. Metropol FM'de günaydın.

Seyre dursun aşk, Gülşen nefis bir parça. Saatlerimiz 7.45 oldu. Günaydın efendim, merhabalar. Guten Morgen, selamlar. Sıcaklardan Avrupa genelinde Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminleri doğrultusunda en az 10 bin kişi bu son zamanlarda sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetmiş. Hayatını kaybedenlerden 9 binden fazlası 65 yaşından büyüklermiş. Dikkat dikkat dikkat, özellikle yaşlıların kendini bu sıcaklarda yormamaları, gebelerin de bilhassa kronik rahatsız olanların kendilerini yormamaları gerekiyor. Tabii sadece yaşlılar, hastalar değil, kronik rahatsızlığı veya gebeler değil, aynı zamanda normal, sağlıklı insanın da başına güneş geçebilir, güneş çarpabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Bol bol sıvı tüketimi önemli. Bir de güneşe karşı kendimizi korumamız gerekiyor. Bunu da güneş kremleriyle yapıyoruz. Peki güneş kremlerini nasıl, doğru kullanıyor muyuz, ne kadar kullanacağız? Bununla ilgili şimdi bir tüyoda bulunayım. Yetişkinler için 3-4 yemek kaşığı deniliyor. Vücudumuz için 3-4 yemek kaşığı. Bazılarında biraz daha fazla kaşık olabilir, bazıları biraz daha az olabilir. Boya göre değişiyor tabii. 3-4 yemek kaşığı güneş kremi. Bu güneş koruma faktörü var ya, Lichtschutz faktör. Bu ne anlama geliyor onu da yine söyleyeyim. Her vücudun kendini güneşe karşı koruma süresi var. Bu biraz daha açık tenlilerde biraz daha kısa bir süre, esmerlerde biraz daha uzun bir süre. Ve o kendinizi koruma süresini bu Lichtschutz faktör dediğimiz koruma faktörü katlıyor abicim, uzatıyor. Mesela 10 dakika güneşte kalabiliyorsanız güneş yanığı olmadan, koruma faktörü 50 olan bir krem kullandığınızda o 10 dakikayı 50 ile çarpıyorsunuz, 500 dakika yapıyor. Ama 2 saatte bir de tabii insanlar terliyor falan, bu güneş kremini tekrardan kullanmanızda, sürmenizde fayda var deniliyor. Yüzünüz için, boğaz bölümünüz için, enseniz için de işte yarım kaşık yemek kaşığı yeterli diye bir öneride bulunmuş. Yine bu işi araştıranlar, edenler o tavsiyede bulunuyorlar. Hangi güneş kremini kullanacağız? Özellikle bu DM'dir, Rossmann'dır, buraların güneş kremlerinin, Lidl'in de güneş kremi çok iyi çıkıyor böyle testlerde. Bunları kullanabilirsiniz. İlle de en pahalısını almak zorunda değilsiniz. Tabii havası oluyor pahalıların. Bu şişesi 30 euro, 40 euro olan markalılar böyle. Onların şişeleri boşalınca ben arkadaşa diyordum, bir arkadaşım vardı, markaya çok önem veriyordu. Diyordum şişesi boşaldıysa bana ver diyordum. Ucuzunu onun içine dolduruyordum. Boş şişesini bana verdi de ne kadar bozulmuştu biliyor musun bana? Lan bu benim aklıma niye gelmedi diye. Dışı Lancome, içi DM.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Artık sevmeyeceğim. Metropol FM'de radyolarınızda olduğu unutulmaz harika bir eser bu. Ama yapay zeka versiyonuydu. Yapay zeka da müzik dünyasında baya bir yerini aldı. Dışarıda mesela insanların arabalarından falan bazen duyuyorum. O yapay zeka şarkılarından oluşan bir stick falan yapılıyor. Bunlar da artık tercih ediliyor. Perfect ama böyle çok perfect okuyorlar ya. Gerçekten her şey dört dörtlük. Bilmiyorum sizce siz nasıl düşünüyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz yapay zeka ile hazırlanmış olan şarkılara, müziklere? Friedberg'den Taner yazmış. Diyor ki bu güneş kremiyle ilgili ben sprey kullanıyorum. Güneş spreyi kullanıyorum. Yağ kullanmıyorum. Ve onu plastiğe boşaltıyorum diyor. Niye spreyini alıyorsunuz o zaman? Normal direkt plastiktekini al. Ben mi yanlış anlıyorum seni? Taner, Friedberg'den yazmışsın. Diyor ki, güneşten koruma yağını sprey gibi olanı plastiğe boşaltıyorum. Yoksa ellerim kumlu olunca sürerken zımpara kağıdı gibi çok gıcık oluyorum ben de oğlum. Hele de böyle ayakların kumluysa, ayaklarını kremliyorsun ya, ellerim falan hep böyle kum oluyor abi. Başka bir yere sürüyorsun, o kumu başka bir yere götürüyorsun. Allah'a uğraş, babam uğraş. Hay senin yağına da, güneşine de, kremine de.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut Ziele im Iran angegriffen. Die Angriffe sollen den Iran in seiner Fähigkeit einschränken, Handelsschiffe in der Straße von Hormuz zu attackieren, teilte das zuständige US-Regionalkommando mit.
2: Es ist bereits die vierte Angriffswelle der USA, seit der Konflikt Mitte letzter Woche wieder aufgeflammt ist. Die Attacken hätten sich gegen Raketenstellungen und Anlagen zur Luftabwehr gerichtet, berichten US-Medien. Außerdem seien Boote der iranischen Revolutionsgarden angegriffen worden. UN-Generalsekretär Guterres reagierte auf der Plattform X tief besorgt über die derzeitige Situation. Er rief den Iran und die USA auf, die Verhandlungen unverzüglich wieder aufzunehmen und offene Fragen auf diplomatischem Wege zu lösen. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
1: Experten überreichen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen heute einen Bericht mit Empfehlungen für ein mögliches Mindestalter in sozialen Netzwerken. Die Vorschläge könnten auch für die deutsche Debatte über ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche wichtig werden. Regeln für Plattformen wie TikTok, Instagram oder Snapchat kann vor allem die EU-Kommission durchsetzen. Mindestens 5 Menschen sind an diesem Wochenende beim Baden ums Leben gekommen, darunter auch ein 13 Jahre altes Mädchen in Schleswig-Holstein. Die DLRG warnt deshalb eindringlich vor den Gefahren im Wasser.
3: Schon im Juni hatte es so viele Badetote gegeben wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Nach Angaben der DLRG ertranken im Juni bundesweit mindestens 99 Menschen, so viele wie seit dem Hitzesommer 2003 in keinem Juni mehr. Besonders häufig kamen Männer ums Leben, viele Opfer waren jünger als 30 Jahre. Die meisten tödlichen Unfälle ereigneten sich in Seen und Flüssen. Die DLRG rät, nur an bewachten Badestellen schwimmen zu gehen, nicht überhitzt ins Wasser zu springen und Kinder am Wasser nie unbeaufsichtigt zu lassen. Thomas Bleski, Nachrichtenredaktion.
1: Alexander Zverev hat den Wimbledon-Titel verpasst. Die deutsche Nummer 1 verlor das Finale gegen den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner nach fast 4 Stunden in 4 Sätzen. Für Zverev ist es die 10. Niederlage in Serie gegen den Italiener. Die Hoffnungen auf den ersten deutschen Wimbledon-Gewinner seit Michael Stich vor 35 Jahren erfüllten sich damit nicht.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Ankara'daki NATO zirvesi sonrası ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Gündem yoğun.
5: Evet, gündem yoğun. Öncelikle masada Hürmüz'de yükselen tansiyon olacak. Amerika ile İran ilişkileri, aynı zamanda Amerika'dan F-35 tedarik süreci ve S-400 hava savunma sistemleri gibi kritik konular yer alıyor. Tabii ki terörsüz Türkiye süreci de olacak ki yasal düzenlemenin yapılması bekleniyor bir yandan ve tabii ki yaklaşan 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü programının da masada olması bekleniyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in vatandaş ve esnaf buluşmaları devam ediyor. Hafta sonu Adana ve Niğde'de yoğun ilgiyle karşılandı. Özgür Özel'in tabii açıklamaları da oldu. Partide kalmanın imkansız hale gelmesi durumunda yeni parti kuracaklarını söyledi ve iktidara seslendi Özgür Özel.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bir defa programı çok yoğundu. Daha doğrusu katılım da çok fazlaydı. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na yapılanın da, Hüseyin Can Güner'e Çankaya Belediye Başkanı'na yapılanın da iktidara yürüyen kadroları zora sokma hesabı olduğunu ifade etti Özgür Özel. Bu arada enteresan bir iddiası da vardı. Hakimlere CHP'lileri tutuklayacak mısınız mülakatı bile yapılıyor dedi. Aynı zamanda Niğde'de yapmış olduğu konuşmada bir kez daha iktidarı seçime davet etti. İkinci kez seçime gel, karşılaşalım diye seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a.
4: Ankara merkezli Çankaya Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Çok sayıda gözaltı kararı çıktı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da duruma tepki gösterdi.
5: Evet, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'den de cezaevinden gelen bir mesaj vardı. Alnımak, başım dik, vicdanım rahat mesajını vermişti. Ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da anlıyoruz ki bizim artık muhatabımız emniyet ve savcılık demiş. demiştim. Bugün o noktadayız diye seslendi.
4: Güçlü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Operasyonda gözaltı sayısı bir hayli yüksek.
5: Evet, toplamda şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı Ferhat. Haluk Levent'in gözaltına alınması tabii çokça konuşuldu. Ama başsavcılıktan yapılan açıklamaya bakacak olursak 120 milyon liralık bir para akışı tespit edildiği söylendi. Ahbap Derneği'nden dernekte çalışan bir asistanın hesabına ve aynı zamanda yine bu dernek kurucularından olan Alper Çelik'in hesaplarından da toplamda 990 milyon liralık bir yasal bahis oynandığı bilgisi de paylaşıldı başsavcılık tarafından. Dolayısıyla bu iddialar üzerine şu anda soruşturma devam ediyor.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler, iyi haftalar diliyorum.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'da hava güneşli, sıcaklık Mainz ve Rüsselsheim'de 24, Wiesbaden'da 23 derece. Gün boyunca Mainz'da 21-33, Wiesbaden'da 21-33, Rüsselsheim'da 22-33 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Manifest Toz Pembe. Saatlerimiz 8.13, Ay Şekeri programımızda 3. saatimizin açılışını gerçekleştirdik. Kolay ve güzel bir gün diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Selamlar, sevgiler, iyi bir hafta olsun. Yollarda olanlara iyi yolculuklar. Orada burada radar var mı? Onu da lütfen bize aktarın. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Güzel bir sabah olsun. Belgin Wiesbaden'den diyor ki, ben de diyor güneşten korunmak için zeytinyağı ve kolayı karıştırıyorum. Kendime öyle bir krem yapıyorum diyor.
1: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Zeytinyağı ve kolayı karıştırıyorum. Şişe koyuyorum. Doğal güneş kremi oluyor diyor. O doğal cızbız olur anca arkadaşım. O güneşten korumaz ki. Hani bronz bir ten için belki bir faydası olabilir. Kola onu önceden çok yapan insan vardı ya. Bir keresinde ben de duydum onu. Ben de uyguladım. Sahildeyim Türkiye'de. Herkes kola içiyor. Ben kolayı aldım. Kolayla yüzümü yıkıyorum. Az kalsın dayak yiyorduk. Ne yapıyorsun lan sen diye. Onun cilde zararı olabilir. Onlara dikkat edin arkadaşlar.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Güzel bir sabah diliyoruz. Herkese selamlar. Devam.
3: Aferin sana, devam et bakayım.
2: Bu tatta, bu keyifle, bu neşeyle Tümer Kön'den yazmış. Yakında diyor güneş kremi yerine mayonez ketçap süren de çıkar diyor. Bal pekmez falan. Kola kullananlar hatırlıyor musunuz? Siz de kola kullandınız mı hiç daha bronz bir tene sahip olmak için? Bir zamanlar kola çok şeydi ya, trendti. Hala kullananlar var mı? Türkiye'de böyle halk plajında kolayı yüzüne sür, adamı döverler. Millet bulamıyor, sen ne yapıyorsun lan diye. Mörfeld'in Waldorf girişinde demiş dinleyicimiz. Radar var diyor. Polis radar kurmuş demiş dinleyicimiz. Buradan geçenlerin dikkatine. Bremen'den Yusuf. Selamlar. Diğer bir dinleyicimiz yazmış. Abi diyor kolayı molayı bırak diyor. Birayla zeytinyağı karıştıranlar var ya diyor. Vücuda iyi geliyormuş diyor. Hefeweizen daha iyi geliyor diyenler var zeytinyağıyla diyor. Canım o güneş kremi de artık o adam kokteyl yapmış. Adam hem mideden alıyor hem de vücuttan alıyor. Hem ağzından hem vücuttan.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Derya Oğlu, şımarık. Güleşlenirken diyor, kola mola diyor, yok artık diyor. Ne kadar arı sinek varsa konar insanın üstüne ya o demiş. Bir de yapış yapış. Gerçi ben sadece yüzüme uyguluyordum. Ha, bir işe yaradı mı? Hayır. Gerçi biz sarı kolayla karıştırmıştık, ondan da olabilir. Tunay, güzel bir sabah diliyoruz sana da. Süleyman Aslan. Güneş yağısı sürün diyor. Sarı kola işe yarar mı diye soran olmuş. Sarıyla siyahını karıştırsan tam böyle karamel rengi alırsın. Bunlar vücuda zararlı arkadaşlar, yapmayın. Dermatolog

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Speyer'daki Pretzelfest kapsamında 111 ton ağırlığındaki bir lokomotifi 111 metre çekerek dünya rekoru kırdı. Teknik Müzeum Speyer önünde düzenlenen etkinlik fikri organizatörlerin Noel pazarında yaptığı bir sohbet sırasında ortaya çıkmıştı. Rekora katılanların tamamı dünya rekortmeni unvanını aldı. Speyer'dan bir haberimiz daha var. Kent yakınlarındaki Binsfeldsee'de yüzen 37 yaşındaki bir erkek boğularak hayatını kaybetti. Cumartesi günü gölde kaybolan kişinin cesedine dün ulaşıldı. Alman Can Kurtarma Kurumu DLRG'ye göre Almanya'da yalnızca Haziran 2026'da 99 kişi yüzme kazalarında hayatını kaybetti. Bu ölümlerden 4'ü Rheinland-Pfalz eyaletinde oldu. Alman demiryolları Deutsche Bahn, Ren nehrinin doğu yakasındaki demiryolu hattının kapatılmasına ilişkin ilk değerlendirmesini Neuwied'de gerçekleştirecek. Wiesbaden ile Troisdorf arasındaki güzergahta cuma gününden bu yana yenileme çalışmaları sürüyor. Hat kapalı olduğu için yolcuların alternatif otobüs ve tren bağlantılarını kullanması gerekiyor. Çalışmaların seyahat sürelerini uzatabileceği bildirildi ve tabii ki kendinizi bilgilendirmeniz gerekiyor. Avrupa'da Haziran ayı sonunda etkili olan sıcak hava dalgasının sıcaklıklarla bağlantılı olduğu düşünülen 10 binden fazla ölüme yol açtığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü destekli verilere göre ölümlerin 9 binden fazlası 65 yaşının üstündekilerde görüldü. Araştırmada 27'den fazla Avrupa ülkesinin istatistikleri değerlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'daki hedeflere yeniden saldırırken Hürmüz Boğazı'nın statüsü konusunda Washington ve Tahran'dan çelişkili açıklamalar geldi. İran, boğazın kapatıldığını ve izinsiz rota kullanan bir gemiye uyarı ateşi açıldığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri ise geçişin açık olduğunu açıkladı. Bir gemide saldırıdan sonra yangın çıktı, mürettebat tahliye edildi. Almanya'da koalisyon hükümetinin tütün vergisini planlanandan daha fazla artırmak istediği bildirildi. Redaktionsnetzwerk Deutschland'a göre bir paket sigaranın fiyatı 2030'a kadar kademeli olarak yaklaşık 8 eurodan 12 euroya çıkarılacak. İnce kıyılmış tütün de zamlanacak.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Demet Akalın yeni şarkısı. Original. Bu yaz için çıkarmış olduğu parçası. Bir şey mi dedin? Sizinle oldu. Saat 8.37. Yeni bir şarkıyla daha devam edelim. Birbirinden keyifli güzel Metropol FM'de yaz şarkıları. Burak Bulut, Diva. Şimdi sizinle Guten Morgen.

Burak Bulut, Diva bebeğim. Günaydın. Var mı çevrenizde böyle diva? Diva ne demek? Diva kokoş anlamına gelir mi? Değil mi? Kokoş anlamına yani kokoş deriz böyle. Çok süslü, püslü, kırılgan. Hemen her şeye bozulan, küsen. Var mı öyle çevrenizde tipler? Allah sabır versin. B43. Kelsebach'tan havalimanına giderken 60'lık yolda radar var. Dikkat. Kölden Sibel. Serdar, güneş kremleri denizdeki balıklara zarar verdiği için zeytinyağı daha iyiymiş diyorlar. Ben öyle duydum diyor. Duymuş olabilirsin. Mutlaka birileri bir şeyler söylemiştir. Ha, ne kadar doğru? Balıklara faydası var diye zeytinyağı sürenler. Zeytinyağı sürdükten sonra bir de ekmek ununa girin. Suya öyle atlayın. Balıklara daha fazla fayda sağlar. Kuşadası'nda sahilde zeytinyağı sürüyordum. Vallahi insanın ekmek banası geliyor demiş. Vücuduna kola sürene diva derler Serdar diyorum. Güzel. Skor kralı yarışmamızda İspanya Belçika 2-1 yendi. Adını yarı finale yazdırdı. Ve İspanya'nın bu galibiyetinin skorunu doğru tahmin edenler için bir çekiliş yapacağım. Önümüzdeki saatte ve milli takım formaları Meral Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketi Diyabi Radyo. Bunların hepsini bir dinleyicimize kazandıracağız. Birazdan kıymetli dinleyenler bol şanslar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
4: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Güzel sabahlar, iyi haftalar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Şöyle biraz da dünyada olup bitene bakalım. Amerika ile İran arasında saldırılar vardı yine son günlerde. Amerika bu son saldırı dalgasının sonlandığını söyledi. Bu Cuma gününden bu yana dördüncü saldırıydı. Amerika'nın İran tarafına Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmış İran ve buna karşılık olarak Amerika bu saldırıları başlatmıştı. Daha NATO zirvesi bitmeden olmuştu bunlar. Ve İran'da misilleme olarak Amerika'nın işte Bahreyn'deki, Kuveyt'teki temsilciliklerine saldırılar düzenledi. Ne oldu? Petrol fiyatı yükseldi. Benzin istasyonlarında bu sabah göreceksiniz. Daha henüz görmediyseniz. Şöyle iki hafta önceye göre benzin fiyatlarında şöyle nereden bakarsan bir 30 centlik bir artış mevzubahis. Uluslararası petrol piyasasında da petrolün varil fiyatında ciddi bir artış var.

Melike Şahin, en sevdiğim şarkılarından Ortak. Burada günaydın efendim. Herkese merhabalar. Selamlar, sevgiler. (0) 32 117 970 71 (0) 32 117 970 71. Berlin'den Murat. Diva nedir dedik? Benim hatun diyor, tam diva diyor. Egosu yüksek, kırılgan. Sevinci kısa, narsist, küslüğü uzun süren, aslana kafa tutan, karıncadan çığlık atacak derecede korkan. Ama yine de vazgeçilemeyen, anlamı taşır benim için diyor. Ne güzel özetlemişsin ya. Ama Allah da sana sabır versin ha vallahi. Peygamber sabrı var galiba sende. Helal olsun. Murat, helal olsun.

Sigaraya zam geliyor, zam. Sigaraya zam. Elindekini o fiyata alamayacaksın daha. Çek çek. Çekme, zararlı zararlı.

Meniskar, kibir, guten morgen, merhabalar, merhabalar, iyi haftalar diliyoruz. Almanya'da sigara ve tütün fiyatları arttırılmak isteniyor. Bundan bahsettik. Sağlık kasalarının açığını, deliğini tıkamak için, kapatmak için bundan bahsediliyordu. Bugün gelen son haberler doğrultusunda beklenenden daha fazla olacakmış bu vergi artışı, fiyat artışları. Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda bakın 2030 yılına kadar şu an 8 euro olan sigaraların fiyatı kademeli kademeli 2030'a kadar 12 euroya kadar yükseltilmek isteniyormuş. Buyur buradan yak. Demez artık kimse. %40'lık bir fiyat artışı anlamına geliyor bu neredeyse değerli dinleyenler. Tabii sigara sağlığa zararlı, içmeyin. Sağlığınıza zararı var, cebinize zararı var, cilde zararı var, kalbe zararı var. Ondan sonra başka zararları var. Varmış daha doğrusu. Bir arkadaş diyor. Yani sigaraya bu zam gelince insanlar sigarayı çektikçe, içtikçe sağlık kasaları kazanacak. Başkaları sigara içtikçe içmeyenlerin sağlığı kazanacak. Böyle politika olunca güneş kremi yerine kola da kullanırsın. Benzin yerine de sıvı yağ, salata yağı kullanırsın. Aa bak ondan güzel soru oldu bak. Benzin yerine sıvı yağ kullananlar var. Güneş kremi yerine kola kullananlar var. Sen neyin yerine ne kullanıyorsun? Canım dinleyicim. 0-30-217-970-71 hadi bakalım.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Wie schädlich ist die Nutzung von TikTok, Instagram und Co. für Kinder und Jugendliche? Eine Expertengruppe wird der EU-Kommission heute Empfehlungen für ein Social-Media-Verbot für Kinder vorlegen.
2: Die EU-Kommission will keine unterschiedlichen Regeln zum Thema Kinder und Social Media in den EU-Ländern. Frankreich, Polen, Spanien, Griechenland und Österreich wollen beispielsweise Verbote, allerdings für verschiedene Altersgruppen mit unterschiedlichen Details. Ohne eine klare, einheitliche Ansage gegenüber den großen Anbietern geht das aber nicht. Und die Digitalpolitik ist nun mal Sache der Kommission. Dieter Ebeling, Brüssel.
1: Das US-Militär hat seine nächtlichen Attacken auf Ziele im Iran nach mehreren Stunden für beendet erklärt. Es war bereits die vierte Angriffswelle der USA, seit die Feindseligkeiten in der Nacht zu Mittwoch wieder aufflammten. Angeblich wurden iranische Flugabwehrsysteme und Raketenstellungen zerstört. Die Straße von Hormuz habe essentielle Bedeutung für den weltweiten Handel und werde nicht vom Iran kontrolliert, betonte CENTCOM. UN-Generalsekretär Guterres rief beide Seiten auf X auf, unverzüglich wieder miteinander zu verhandeln. Immer mehr Menschen in Deutschland leiden unter den Folgen von Hitze. Nach einer Forsa-Studie im Auftrag der DAK Gesundheit hatte rund jeder und jede Dritte dadurch bereits gesundheitliche Beschwerden. Mehr als bei den gleichen Umfragen in den Vorjahren.
3: Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Schlafprobleme nannten Betroffene am häufigsten. Mehr als die Hälfte klagte außerdem über Kreislaufbeschwerden oder Kopfschmerzen. Frauen sind laut Umfrage deutlich häufiger betroffen als Männer. Eine neue Studie zeigt außerdem, nach Hitzewellen kommen Menschen häufiger wegen psychischer und Verhaltensstörungen in ein Krankenhaus. Knapp 2/3 der Befragten machen sich große oder sehr große Sorgen wegen Hitze. 3/4 halten die aktuellen Hitzeschutzmaßnahmen für nicht ausreichend. David Riemer, Berlin.
1: In der Bundestrainerfrage soll sich die DFB-Spitze morgen mit Red Bull-Geschäftsführer Minzlaff treffen. Laut Kicker geht es um einen vorzeitigen Ausstieg von Wunschkandidat Klopp aus dessen Vertrag bei Red Bull. Der DFB und Klopp sind sich bis auf Detailfragen über eine Zusammenarbeit bis zur WM 2030 einig.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler Güçlü. Ankara'daki NATO zirvesi sonrası ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Gündem yoğun.
5: Evet, gündem yoğun. Öncelikle masada Hürmüz'de yükselen tansiyon olacak. Amerika ile İran ilişkileri, aynı zamanda Amerika'dan F-35 tedarik süreci ve S-400 hava savunma sistemleri gibi kritik konular yer alıyor. Tabii ki terörsüz Türkiye süreci de olacak ki yasal düzenlemenin yapılması bekleniyor bir yandan ve tabii ki yaklaşan 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü programının da masada olması bekleniyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in vatandaş ve esnaf buluşmaları devam ediyor. Hafta sonu Adana ve Niğde'de yoğun ilgiyle karşılandı. Özgür Özel'in tabii açıklamaları da oldu. Partide kalmanın imkansız hale gelmesi durumunda yeni parti kuracaklarını söyledi ve iktidara seslendi Özgür Özel.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bir defa programı çok yoğundu. Daha doğrusu katılım da çok fazlaydı. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na yapılanın da, Hüseyin Can Güner'e, Çankaya Belediye Başkanı'na yapılanın da iktidarı yürüyen kadroları zora sokma hesabı olduğunu ifade etti Özgür Özel. Bu arada enteresan bir iddiası da vardı. Hakimlere CHP'lileri tutuklayacak mısınız mülakatı bile yapılıyor dedi. Aynı zamanda Niğde'de yapmış olduğu konuşmada bir kez daha iktidarı seçime davet etti. İkinci kez seçime gel, karşılaşalım diye seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a.
4: Ankara merkezli Çankaya Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Çok sayıda gözaltı kararı çıktı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da duruma tepki gösterdi.
5: Evet, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'den de cezaevinden gelen bir mesaj vardı. Alnımak, başım dik, vicdanım rahat mesajını vermişti. Ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da anlıyoruz ki biz bizim artık muhatabımız emniyet ve savcılık demiştim. Bugün o noktadayız diye seslendi.
4: Güçlü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Operasyonda gözaltı sayısı bir hayli yüksek.
5: Evet, toplamda şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı Ferhat. Haluk Levent'in gözaltına alınması tabii çokça konuşuldu. Ama başsavcılıktan yapılan açıklamaya bakacak olursak 120 milyon liralık bir para akışı tespit edildiği söylendi. Ahbap Derneği'nden dernekte çalışan bir asistanın hesabına ve aynı zamanda yine bu dernek kurucularının ona Alper Çelik'in hesaplarından da toplamda 990 milyon liralık bir yasal bahis oynandığı bilgisi de paylaşıldı başsavcılık tarafından. Dolayısıyla bu iddialar üzerine şu anda soruşturma devam ediyor.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü çok teşekkürler, iyi haftalar diliyorum.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM hava durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'da hava güneşli. Sıcaklık Mainz ve Rüsselsheim'da 24, Wiesbaden'da 23 derece. Gün boyunca Mainz'da 21-33, Wiesbaden'da 21-33, Rüsselsheim'da 22-33 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 114 euro 41 sent. Çeyrek altınsa 200 euro 22 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 57 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Demet Akalın, ben de özledim. Günaydın efendim herkese. Güzel bir sabah diliyoruz. Günlerden pazartesi. Haftanın en zor günü, bu zorluğu ortadan kaldırmaya devam ediyoruz efendim. Dünya Futbol Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu. Dünya FIFA sıralamasına ilk 4 sırada bulunan Fransa, Arjantin, İspanya, İngiltere. Bu takımlar son 4'e kaldı ve yarı finalde eşleştiler. Fransa yarı finalde yarın İspanya ile ya da İspanya Fransa ile karşı karşıya geliyor. Saat 21'de bu maç. Çarşamba akşamı ise Arjantin-İngiltere müsabakası var. Ve bu maçın galipleri finalde pazar günü karşılaşacaklar. Kaybedenler ise cumartesi üçüncülük maçında karşı karşıya gelecekler. 3 Avrupa takımı var. 1 Latin Amerika takımı var yarı finalde. Ve cuma akşamı oynanan İspanya-Belçika maçı kaç kaç biter diye sorduk sizlere. Skor kralı yarışmamızda doğru tahminde bulunan dinleyenlerimiz arasında biraz sonra çekiliş yapacağım. Ve bir dinleyicimiz bizden istediği milli takımın formasını kazanacak. Aynı zamanda 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve bir adet de DAB radyosu kazanacak. Birazdan doğru tahminler arasında yapacağımız çekilişte bu armağanın sahibini, bu armağanların sahiplerini belli edeceğiz. Hadi bakalım.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün gol atmayı bir içgüdüye dönüştüren bir santraforu konuşuyoruz. Çünkü bazı futbolcular fırsat bekler, Lautaro Martinez ise fırsatı kendi yaratır. 2026 Dünya Kupası'nda da Arjantin'in en kritik kozlarından biri olarak yine en büyük sahnede adından söz ettiriyor. Yıllar önce Racing Club'da başlayan yolculuğu onu dünya futbolunun en güvenilir golcülerinden biri haline getirdi. Inter'de kazandığı başarıların ardından Arjantin milli takımında da vazgeçilmez isimlerden biri oldu. Katar 2022'de sakatlığı nedeniyle istediği etkiyi yaratamamıştı. Ancak bu kez sahaya çok daha hazır çıktı. Grup aşamasında gol perdesini açtı, ardından eleme turlarında uzatmalarda attığı kritik gol ve yaptığı asistlerle takımının yoluna devam etmesinde önemli pay sahibi oldu. Her zaman manşetlerde Messi'nin adı yer alsa da Lautaro, doğru anda doğru yerde olmayı bir kez daha başardı ve Arjantin'in şampiyonluk yolundaki en değerli silahlarından biri olduğunu gösterdi. Lautaro Martinez, yalnızca attığı gollerle değil, en zor anlarda sorumluluk almaktan çekinmeyen karakteriyle de iz bırakıyor. Çünkü gerçek golcüler sadece fileleri değil, milyonlarca futbol severin hafızasını da sarsar.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Meray Kuruyemiş'in sunduğu Dünya Kupası Skor Kralı çekilişi başlıyor.
1: Çekiliş zamanı Metropol FM'de Meray Kuruyemiş'le beraber gerçekleştirdiğimiz Skor Kralı yarışmamızda şimdi İspanya-Belçika maçını doğru tahmin eden dinleyenlerimiz arasında bir çekiliş yapacağız ve bu çekilişten çıkan dinleyicimiz bizden 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi kazanacak, aynı zamanda milli takım forması kazanacak. İstediği milli takımın formasını kazanacak, bir adet de DAB radyosu kazanacak. Şu an Instagram sayfamızdan da bizi canlı canlı takip edebiliyorsunuz. Çekilişimizi takip etme şansınız var. İspanya Belçika'yı 2-1 mağlup etti ve bize doğru skoru gönderen dinleyenlerimize baktığımızda 45 dinleyicimiz doğru skoru bilmiş. Bravo! Bu 45 dinleyicimiz arasında şimdi ben İlk önce bir dinleyicimizi seçeceğim. Kazanan aslında olacak ama kazanan dinleyenlerimize de ulaşamama durumu da oluyor. Dolayısıyla yedek bir dinleyicimizi daha belirleyeceğiz ve yediğin yedeğini de belirleyeceğiz. İşi garantiye alalım. Evet, 45 dinleyicimiz arasında. Şimdi internet ortamında çekiliş siteleri var. Çekiliş yapabileceğiniz programlar var ve ben şimdi 45 dinleyicimiz arasında bir dinleyicimizi belirliyorum bu çekiliş programıyla. Yedinci dinleyicimiz kimmiş acaba? 7 numaralı dinleyicimiz kimmiş? HSN.GZR Hasan Gezer olsa gerek diye düşünüyorum. Tebrik ediyoruz. Şimdi bir de telefonuna bakman gerekecek. Seni arayacağız bugün. Ve pardon, sana ulaşacağız bugün. Sana Instagram'dan mesaj göndereceğiz ve bize geri dönüş yapman gerekecek. Eğer Hasan arkadaşımıza ulaşamazsak ya da bu dinleyicimize ulaşamazsak kim şanslı olacak? Hemen bir numara daha çekiyorum. O da 3 numaralı dinleyicimiz. Ahmet Bıyıklı. Tebrik ediyoruz. Ama tebrik ediyoruz derken dikkat etmem lazım. Çünkü ilk dinleyicimiz eğer kendisine ulaşamazsak. Hadi yediğin yediğini de belirleyelim. Bir de öyle yapalım. Yediğin yediği de 23 numara kimmiş? Elbey Şukurov. Bu da yedeğin yedeği oldu. 21 Temmuz'da haftaya Salı günü final çekilişimizi yapıyoruz ve burada iPhone 17 kazanma şansı var dinleyenlerimizin. Dolayısıyla yarışmalarımıza katılmaya devam edin. Instagram sayfamızdan yarışma başlıklarımızın altında sorduğumuz soruya tahminlerinizi gönderin. Hadi bakalım, bol şanslar.
0: Bu maçın kazananı belli oldu ama büyük ödül için yarış devam ediyor. Sen de Dünya Kupası maçlarının skorunu doğru tahmin et. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte iPhone 17 kazanma şansını yakala. Ne kadar çok doğru tahmin edersen büyük ödüle o kadar yakınsın. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Spaya'daki Bretzelfest kapsamında 111 kişi, 111 ton ağırlığındaki bir lokomotifi 111 metre çekerek dünya rekoru kırdı. Teknik Müzeum Spaya önünde düzenlenen etkinlik fikri organizatörlerin Noel pazarında yaptığı bir sohbet sırasında ortaya çıkmıştı. Rekora katılanların tamamı dünya rekortmeni unvanını aldı. Spaya'dan bir haberimiz daha var. Kent yakınlarındaki Binsfeldsee'de yüzen 37 yaşındaki bir erkek bu olarak hayatını kaybetti. Cumartesi günü gölde kaybolan kişinin cesedine dün ulaşıldı. Alman Can Kurtarma Kurumu DLRG'ye göre Almanya'da yalnızca Haziran 2026'da 99 kişi yüzme kazalarında hayatını kaybetti. Bu ölümlerden 4'ü Rheinland-Pfalz eyaletinde oldu. Alman demiryolları Deutsche Bahn, Ren nehrinin doğu yakasındaki demiryolu hattının kapatılmasına ilişkin ilk değerlendirmesini Neuwied'de gerçekleştirecek. Wiesbaden ile Troisdorf arasındaki güzergahta cuma gününden bu yana yenileme çalışmaları sürüyor. Hat kapalı olduğu için yolcuların alternatif otobüs ve tren bağlantılarını kullanması gerekiyor. Çalışmaların seyahat sürelerini uzatabileceği bildirildi ve tabii ki kendinizi bilgilendirmeniz gerekiyor. Avrupa'da Haziran ayı sonunda etkili olan sıcak hava dalgasının sıcaklıklarla bağlantılı olduğu düşünülen 10 binden fazla ölüme yol açtığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü destekli verilere göre ölümlerin 9 binden fazlası 65 yaşının üstündekilerde görüldü. Araştırmada 27'den fazla Avrupa ülkesinin istatistikleri değerlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'daki hedeflere yeniden saldırırken Hürmüz Boğazı'nın statüsü konusunda Washington ve Tahran'dan çelişkili açıklamalar geldi. İran, boğazın kapatıldığını ve izinsiz rota kullanan bir gemiye uyarı ateşi açıldığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri ise geçişin açık olduğunu açıkladı. Bir gemide saldırıdan sonra yangın çıktı, mürettebat tahliye edildi. Almanya'da koalisyon hükümetinin tütün vergisini planlanandan daha fazla artırmak istediği bildirildi. Redaktionsnetzwerk Deutschland'a göre bir paket sigaranın fiyatı 2030'a kadar kademeli olarak yaklaşık 8 eurodan 12 euroya çıkarılacak. İnce kıyılmış tütün de zamlanacak.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Dünya Futbol Şampiyonası'nda finale doğru ilerliyoruz ve şimdi yarı finalistleri konuşacağız. Spor redaktörümüz Volkan'la. Volkan günaydın.
2: Günaydın Serdar.
1: Son 4 takım ve son 4 takıma baktığımızda da FIFA sıralamasında ilk 4 takım.
2: Evet, bu sanki planlanmış gibi bir şeydi. En başta torbaları da buna göre ayarlamışlardı zaten. Bir numaralı takım birinci torbada 1-2-3-4 ayrıldı. En sonunda da farklı turnuva ağacından son 4 olarak dünyanın en iyi 4 takımı olarak yarı finallerde karşılaşacaklar. Fransa, İspanya, Arjantin, İngiltere mücadelesi.
1: Peki bu 4 takım arasında en favori takım sence kim?
2: Şu anda Fransa çok öne çıkıyor çünkü önüne geleni silip süpürüyor adeta ve hani bir farkla bir tek Paraguay maçını hatırlıyoruz zorlandıkları. Diğer maçlarda en az ikişer gol atarak Dembele'nin, Olise'nin ve Mbappe'nin golleriyle öne geçiyorlar ama İspanya'da bir tane gol yedi şu ana kadar. Gol yeme rekorunu elinde tutuyordu Belçika maçına kadar. Onlar da sıkı savunmayla İspanya Fransa'ya karşı bir sürpriz yapabilirler. Son Avrupa şampiyonu onlar ve hani bu özgüvenle sahada olacaklar. Fransa çelmeye yerse, biri takacaksa çelme Fransa'ya, o İspanya olacak gibi gözüküyor.
1: Çünkü diğer yarı finalde İngiltere var ve Arjantin karşı karşıya geliyorlar çarşamba akşamı. Arjantin ve Fransa İspanya engelini aşarsa İngiltere ya da Arjantin'den bir takımla eşleşecek. Orada şansını nasıl görüyorsun Fransa'nın?
2: Burada sanki İngiltere biraz daha öne çıkıyor fizik gücü açısından ama Arjantin ne zaman ne yapacağı, nereden ne nasıl bir gol çıkaracağı belli olmayan bir takım olarak bu turnuvada karşımızda. Her an her şeyi yapabiliyor Messi, her an her şeyi yapabiliyor Lautaro Martinez gibi oyuncular. Sanki biraz daha böyle daha adanmış bir şekilde de sahadalar. Arjantin küçük bir kıl payıyla bence önde gözüküyor. Arjantin-İspanya finali bekliyorum ben. Açıkça söylemek gerekirse.
1: Arjantin-İspanya finali bekliyorsun.
2: Evet, biraz değişik finaller izleyelim. Tamam, Arjantin son finalde de vardı. Daha değişik istiyorsak İspanya-İngiltere de olabilir ama hani Messi bir finalle veda etsin kazanamasa bile diye güzel bir hikaye sonu.
1: İki İspanyolca konuşan ülkenin takımları finalde olabilir diyorsun yani.
2: Olabilir tabii ki, mümkün.
1: Yarın saat 21'de Fransa-İspanya ve çarşamba günü Arjantin-İngiltere yarı final maçı var. Cumartesi günü üçüncülük maçı ve pazar günü de artık Dünya Futbol Şampiyonası finali oynanacak. Teşekkür ediyoruz sana Volkan.
2: Ben teşekkür ederim Serdar, iyi yayınlar.
1: Kolay gelsin.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: T'inquiète que je l'aime.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Tırtıl Metropol FM'de Melis Fiz.

0: ve ayna tırtıl.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Devam edelim. Şimdi çok trajik bir olaydan bahsedeceğiz. 2 yaşındaki minik Noah hastalanıyor ve hastaneler korona olduğu için kabul etmiyor. Doktor kabul etmiyor ve çocuk nefes darlığından maalesef hayatını kaybediyor. Annesi babası o günden beri bir hukuk mücadelesi veriyorlar. Bir hukuk savaşı veriyorlar. Çünkü kimse kendini sorumlu hissetmiyor. Ve bu olaydan ben bahsetmiştim. 2 yıl önce bu yaşanmıştı ve minik Noah'ın annesi Türk, Özge babası Alman Norman. Ve Norman arkadaşımız da zamanında Metropol FM'de staj yapmış, Ausbildung yapmış bir arkadaşımız, bir kardeşimiz. Ve Norman'ın küçük oğlu 2 yaşındaki Noah 2 yıl önce koronaya yakalanıyor. Nefes darlığı yaşıyor ve hastaneye götürülüyor. Doktora götürülmek isteniyor. Doktor diyor ki kesinlikle getiremezsiniz diyor. İlaç yazıyor. Koronalı hastayı buraya getiremezsiniz diyor. Ve durumu ağırlaşıyor. Hastaneye götürülüyor kendisi. Annesi babası hastaneye götürüyor. Orada yine bakıyorlar, kontrol ediyorlar ve iyi diyorlar, geri gönderiyorlar ama çocuğun nefes darlığı devam ediyor. O kadar nefes darlığı yaşıyor ki artık sonbahar ayları, Ekim ayında ve evin içinde çocuk nefes alamıyor. Balkonda zaman geçiriyor anne baba. Hiçbir doktor kabul etmiyor ve nihayetinde tekrardan hastaneye gidiliyor. Mutlaka bir çocuk doktoru bakması lazım diyorlar sonra. Ve ertesi gün için zar zor 50-60 kere doktora telefon açıp Norman, minik Noah'ın babası, doktordan bir randevu alıyor. Ve çocuğun elinden tutuyor. Ertesi gün randevuya giderken asansörde maalesef minik Noah daha 2,5 yaşında son nefesini veriyor. Babasının ellerine yığılıyor. Ve hemen ambulans çağrılıyor. Babası orada işte suni teneffüste bulunuyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama başarılı olamıyor. Ve ambulans çağrılıyor. Ambulans çağırırken de 4 dakika boyunca acil hatta bekletiliyor. 20 dakika sonra ambulans geliyor ama çocuk maalesef kurtarılamıyor. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, daha 2 yaşında. O ailenin durumunu şimdi bir düşünün. Ve doktor ihtarda bulunuyor aileye. Herhangi bir haber yayın organında isminin duyulması durumunda suç duyurusunda bulunacağını, böyle tehditler savuruyor bir de çocuk doktoru. Onun dışında hastane biz tedaviyi gerektiği gibi yaptık diye kendini savunuyor. Ve sonrasında işte testler yapılıyor, çocuğun işte anadan doğma bir rahatsızlığı olduğu ileri sürülüyor. Yani sorumluluğu tamamen kendilerinden öteliyorlar. Hastane, daha doğrusu ambulanstakiler de yine müdahaleyi doğru bir şekilde yaptı diye de onlar da kendilerini savunuyor. Yani tam böyle bir ihmaller zinciri var. Aile şimdi çocuğunun hakkını aramak için yıllardır zaten hukuk mücadelesini sürdürürken bir de bu olayın basın tarafından da mutlaka konu edilmesini istiyor. Ve bugün özellikle Bildset'te, Berliner Zeitung'da ve başka gazetelerde de yine bunun haberini görebiliyorsunuz kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Feci bir şey, böyle doktor hatalarına karşı neler yapılabilir? Bunu bu hafta mutlaka konu edeceğim. Siz hastayım diye kendinizi iyi hissetmiyorsunuz, doktora gidiyorsunuz, çocuğunuz kendisini iyi hissetmiyor, iyi bir şey yok diye geri gönderilebiliyor ve o hata nedeniyle maalesef hayatını kaybedenler oluyor, Noah'da olduğu gibi. Dolayısıyla bu çok önemli bir konu ve buna hepimiz çok duyarlı bir şekilde yaklaşmamız ve bunun üzerine durmamız gerekir diye düşünüyorum. Ve Sander ailesine, Norman'e ve Özge'ye bu hukuk mücadelesinde başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Noah'ın kaybından sonra çiftin yeni bir çocukları oldu. En azından o biraz teselli oldu ama hukuk mücadelesini sürdüreceklerini ve tabii ki Noah'ın kaybından sonra da hayatlarının çok değiştiğine vurgu yapıyorlar. Değerli dinleyenler, Allah kimsenin başına vermesin, hep diyoruz Allah kimseyi çocuğuyla sınamasın diye.

Buray, seni her gördüğümde saatlerimiz ona dayandı ve Tarkan'la son noktayı koyalım. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. 24 saat Türkçe müzik, Türkçe radyo. Kesintisiz bulunduğunuz yerlerde devam ediyor. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları sizlerle oluyor. Ben Serdar, yarın duyuşmak üzere. Kendinize iyi bakın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Zum vierten Mal in wenigen Tagen hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Der Iran schoss Raketen auf US-Ziele in Staaten am Persischen Golf. Hat die Diplomatie aktuell noch eine Chance?
2: Danach sieht es derzeit kaum aus. Die Straße von Hormuz bleibt der zentrale Streitpunkt. Über die Meerenge wird ein großer Teil des weltweiten Öl- und Gasexports transportiert. Die USA wollen mit ihren Angriffen Irans Fähigkeit schwächen, Schiffe in der Straße von Hormuz anzugreifen. Der Iran betrachtet die Kontrolle über die Straße als strategisches Druckmittel gegenüber Washington und will die Kontrolle darüber behalten. Verhandlungen mit dem Anrainerstaat Oman endeten zuletzt ohne Ergebnis. Amira Raja, Beirut.
1: Die neuen Rechte für Fluggäste in der EU nehmen heute voraussichtlich die letzte Hürde vor der Umsetzung. Die Minister der EU-Staaten wollen die Änderungen billigen. Das Europaparlament hat bereits zugestimmt. Ab Mitte 2027 dürfen Kinder unter 14 Jahren im Flugzeug kostenlos neben ihren Eltern sitzen. Das gilt auch für Schwangere sowie Menschen mit Behinderungen und deren Begleitung. Außerdem müssen Airlines Boardingpässe für eingecheckte Gäste ohne zusätzliche Gebühren ausdrucken. Wer zu Unrecht im Gefängnis war, soll künftig mehr Entschädigung bekommen. Nach einem Vorschlag von Bundesjustizministerin Hubig sollen Betroffene 100 Euro statt wie bisher 75 Euro pro Tag bekommen. Ab 6 Monaten Haft sind 150 Euro pro Tag vorgesehen. Außerdem sollen keine Abzüge mehr für Unterkunft und Verpflegung gemacht werden. Über den Gesetzentwurf beraten jetzt Länder und Verbände. Das frühe Scheitern der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM kostet den DFB viel Geld. Das Defizit liege bei geplanten 9,4 Millionen Euro. Das tatsächliche Ergebnis könne man aber erst im Herbst benennen, sagte DFB-Schatzmeister Grunwald dem Kicker.
3: Für das Erreichen der ersten K.O.-Runde erhält der DFB von der FIFA knapp 10 Millionen Euro. Prämien für die Spieler wären erst ab dem Achtelfinale fällig gewesen. Trotzdem macht der DFB durch den frühen K.O. deutlich mehr Miese. Denn zum schon eingeplanten Defizit in Höhe von 9,4 Millionen Euro kommen laut Kicker jetzt nochmal knapp 7 Millionen Euro obendrauf. Abfindungen für Ex-Bundestrainer Nagelsmann und sein Team. Uli Reitinger, Sportredaktion.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Ankara'daki NATO zirvesi sonrası ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Gündem yoğun.
5: Evet, gündem yoğun. Öncelikle masada Hürmüz'de yükselen tansiyon olacak. Amerika ile İran ilişkileri, aynı zamanda Amerika'dan F-35 tedarik süreci ve S-400 hava savunma sistemleri gibi kritik konular yer alıyor. Tabii ki terörsüz Türkiye süreci de olacak ki yasal düzenlemenin yapılması bekleniyor bir yandan ve tabii ki yaklaşan 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü programının da masada olması bekleniyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in vatandaş ve esnaf buluşmaları devam ediyor. Hafta sonu Adana ve Niğde'de yoğun ilgiyle karşılandı. Özgür Özel'in tabii açıklamaları da oldu. Partide kalmanın imkansız hale gelmesi durumunda yeni parti kuracaklarını söyledi ve iktidara seslendi Özgür Özel.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bir defa programı çok yoğundu. Daha doğrusu katılım da çok fazlaydı. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na yapılanın da, Hüseyin Can Güner'e, Çankaya Belediye Başkanı'na yapılanın da iktidara yürüyen kadroları zora sokma hesabı olduğunu ifade etti Özgür Özel. Bu arada enteresan bir iddiası da vardı. Hakimlere CHP'lileri tutuklayacak mısınız mülakatı bile yapılıyor dedi. Aynı zamanda Niğde'de yapmış olduğu konuşmada bir kez daha iktidarı seçime davet etti. İkinci kez seçime gel, karşılaşalım diye seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a.
4: Ankara merkezli Çankaya Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Çok sayıda gözaltı kararı çıktı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da duruma tepki gösterdi.
5: Evet, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'den de cezaevinden gelen bir mesaj vardı. Alnımak, başım dik, vicdanım rahat mesajını vermişti. Ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da anlıyoruz ki bizim artık muhatabımız emniyet ve savcılık demiş. demiştim. Bugün o noktadayız diye seslendi.
4: Göçü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Operasyonda gözaltı sayısı bir hayli yüksek.
5: Evet, toplamda şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı Ferhat. Haluk Levent'in gözaltına alınması tabii çokça konuşuldu. Ama başsavcılıktan yapılan açıklamaya bakacak olursak 120 milyon liralık bir para akışı tespit edildiği söylendi. Ahbap Derneği'nden dernekte çalışan bir asistanın hesabına ve aynı zamanda yine bu dernek kurucularından olan Alper Çelik'in hesaplarından da toplamda 990 milyon liralık bir yasal bahis oynandığı bilgisi de paylaşıldı başsavcılık tarafından. Dolayısıyla bu iddialar üzerine şu anda soruşturma devam ediyor.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçü Mete sizler için aktardı. Güçü çok teşekkürler, iyi haftalar diliyorum.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'da hava güneşli, sıcaklık Mainz ve Rüsselsheim'da 24, Wiesbaden'da 23 derece. Gün boyunca Mainz'da 21-33, Wiesbaden'da 21-33, Rüsselsheim'da 22-33 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 114 euro 41 sent. Çeyrek altınsa 200 euro 22 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 57 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

ThyssenKrupp'tan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg ThyssenKrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi ThyssenKrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Spaya'daki Bretzelfest kapsamında 111 kişi, 111 ton ağırlığındaki bir lokomotifi 111 metre çekerek dünya rekoru kırdı. Teknik Müzeyum Spaya önünde düzenlenen etkinlik fikri organizatörlerin Noel pazarında yaptığı bir sohbet sırasında ortaya çıkmıştı. Rekora katılanların tamamı dünya rekortmeni unvanını aldı. Spaya'dan bir haberimiz daha var. Kent yakınlarındaki Binsfeldsee'de yüzen 37 yaşındaki bir erkek bu olarak hayatını kaybetti. Cumartesi günü gölde kaybolan kişinin cesedine dün ulaşıldı. Alman Can Kurtarma Kurumu DLRG'ye göre Almanya'da yalnızca Haziran 2026'da 99 kişi yüzme kazalarında hayatını kaybetti. Bu ölümlerden 4'ü Rheinland-Pfalz eyaletinde oldu. Alman demiryolları Deutsche Bahn, Ren nehrinin doğu yakasındaki demiryolu hattının kapatılmasına ilişkin ilk değerlendirmesini Neuwied'de gerçekleştirecek. Wiesbaden ile Troisdorf arasındaki güzergahta cuma gününden bu yana yenileme çalışmaları sürüyor. Hat kapalı olduğu için yolcuların alternatif otobüs ve tren bağlantılarını kullanması gerekiyor. Çalışmaların seyahat sürelerini uzatabileceği bildirildi ve tabii ki kendinizi bilgilendirmeniz gerekiyor. Avrupa'da Haziran ayı sonunda etkili olan sıcak hava dalgasının sıcaklıklarla bağlantılı olduğu düşünülen 10 binden fazla ölüme yol açtığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü destekli verilere göre ölümlerin 9 binden fazlası 65 yaşının üstündekilerde görüldü. Araştırmada 27'den fazla Avrupa ülkesinin istatistikleri değerlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'daki hedeflere yeniden saldırırken Hürmüz Boğazı'nın statüsü konusunda Washington ve Tahran'dan çelişkili açıklamalar geldi. İran, boğazın kapatıldığını ve izinsiz rota kullanan bir gemiye uyarı ateşi açıldığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri ise geçişin açık olduğunu açıkladı. Bir gemide saldırıdan sonra yangın çıktı, mürettebat tahliye edildi. Almanya'da koalisyon hükümetinin tütün vergisini planlanandan daha fazla artırmak istediği bildirildi. Redaktionsnetzwerk Deutschland'a göre bir paket sigaranın fiyatı 2030'a kadar kademeli olarak yaklaşık 8 eurodan 12 euroya çıkarılacak. İnce kıyılmış tütün de zamlanacak.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Bei verspäteten oder gestrichenen Flügen sollen Reisende in der EU künftig leichter ihre Rechte geltend machen können. Dafür gaben die EU-Länder in Brüssel das finale grüne Licht. Die Regeln sind voraussichtlich ab Mitte 2027 verbindlich. Allerdings greift ein Entschädigungsanspruch nur, wenn die Airline die Ausfälle oder Verspätungen zu verschulden hat. Neue Rechte gibt's für Kinderschwangere und Menschen mit Behinderungen, was kostenlose Sitzplatzreservierungen angeht. Auch müssen Airlines Rechtschreibfehler beim Namen auf Tickets kostenlos korrigieren. Zum vierten Mal in wenigen Tagen hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Der Iran schoss Raketen auf US-Ziele in Staaten am Persischen Golf. Hat die Diplomatie aktuell noch eine Chance?
2: Danach sieht es derzeit kaum aus. Die Straße von Hormuz bleibt der zentrale Streitpunkt. Über die Meerenge wird ein großer Teil des weltweiten Öl- und Gasexports transportiert. Die USA wollen mit ihren Angriffen Irans Fähigkeit schwächen, Schiffe in der Straße von Hormuz anzugreifen. Der Iran betrachtet die Kontrolle über die Straße als strategisches Druckmittel gegenüber Washington und will die Kontrolle darüber behalten. Verhandlungen mit dem Anrainerstaat Oman endeten zuletzt ohne Ergebnis.
3: Amira Raja, Beirut.
1: Wer zu Unrecht im Gefängnis war, soll künftig mehr Entschädigung bekommen. Nach einem Vorschlag von Bundesjustizministerin Hubig sollen Betroffene 100 Euro statt wie bisher 75 Euro pro Tag bekommen. Ab 6 Monaten Haft sind 150 Euro pro Tag vorgesehen. Außerdem sollen keine Abzüge mehr für Unterkunft und Verpflegung gemacht werden. Über den Gesetzentwurf beraten jetzt Länder und Verbände. Das frühe Scheitern der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM kostet den DFB viel Geld. Das Defizit liege bei geplanten 9,4 Millionen Euro. Das tatsächliche Ergebnis könne man aber erst im Herbst benennen, sagte DFB-Schatzmeister Grunwald dem Kicker.
4: Für das Erreichen der ersten K.O.-Runde erhält der DFB von der FIFA knapp 10 Millionen Euro. Prämien für die Spieler wären erst ab dem Achtelfinale fällig gewesen. Trotzdem macht der DFB durch den frühen K.O. deutlich mehr Miese. Denn zum schon eingeplanten Defizit in Höhe von 9,4 Millionen Euro kommen laut Kicker jetzt nochmal knapp 7 Millionen Euro obendrauf. Abfindungen für Ex-Bundestrainer Nagelsmann und sein Team. Uli Reitinger, Sportredaktion.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar. Ankara'daki NATO zirvesi sonrası ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Gündem yoğun.
6: Evet, gündem yoğun. Öncelikle masada Hürmüz'de yükselen tansiyon olacak. Amerika ile İran ilişkileri, aynı zamanda Amerika'dan F-35 tedarik süreci ve S-400 hava savunma sistemleri gibi kritik konular yer alıyor. Tabii ki terörsüz Türkiye süreci de olacak ki yasal düzenlemenin yapılması bekleniyor bir yandan ve tabii ki yaklaşan 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü programının da masada olması bekleniyor.
5: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in vatandaş ve esnaf buluşmaları devam ediyor. Hafta sonu Adana ve Niğde'de yoğun ilgiyle karşılandı. İktidara seslendi Özgür Özel.
6: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bir defa programı çok yoğundu. Daha doğrusu katılım da çok fazlaydı. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na yapılanın da, Hüseyin Can Güner'e, Çankaya Belediye Başkanı'na yapılanın da iktidara yürüyen kadroları zora sokma hesabı olduğunu ifade etti Özgür Özel. Bu arada enteresan bir iddiası da vardı. Hakimlere CHP'lileri tutuklayacak mısınız mülakatı bile yapılıyor dedi. Aynı zamanda Niğde'de yapmış olduğu konuşmada bir kez daha iktidarı seçime davet etti. İkinci kez seçime gel, karşılaşalım diye seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a.
5: Güçlü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Operasyonda gözaltı sayısı bir hayli yüksek.
6: Evet, toplamda şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı Ferhat. Haluk Levent'in gözaltına alınması tabii çokça konuşuldu. Ama başsavcılıktan yapılan açıklamaya bakacak olursak 120 milyon liralık bir para akışı tespit edildiği söylendi. Ahbap Derneği'nden dernekte çalışan bir asistanın hesabına ve aynı zamanda yine bu dernek kurucularının ona Alper Çelik'in hesaplarından da toplamda 990 milyon liralık bir yasal bahis oynandığı bilgisi de paylaşıldı başsavcılık tarafından. Dolayısıyla bu iddialar üzerine şu anda soruşturma devam ediyor.
5: İlginç ve dikkatimizi çeken bir haber Sakarya'nın Karasu ilçesinden geldi. Bir vatandaş sahilde bulduğu askeri amaçlı insansız hava aracını yani bir drone'u kamyonetiyle evine götürdü. Sonrasında jandarmaya haber verildi.
6: Evet, senin de ifade ettiğin gibi aslında Ferhat bu ilginç bir haberdi. Normalde insansız hava aracı gibi araçlar zaman zaman sahilde kıyılarda bulunabiliyor. Genel itibariyle ihbar ediliyor ve daha sonra jandarma veya polis geliyor. Gerekli uzman çalışanlar geliyor ve bu insan hava aracını inceliyorlar. Şimdi bu kez vatandaş bu aracı bulmuş sahilde ve ardından kamyonetinin arkasına yüklemiş, evinin bahçesine götürmüş. Oradan fotoğrafı da var hatta. Fakat daha sonrasında tabii jandarmaya ihbarda bulunmuş.
5: Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki uyuşturucu soruşturmasını tamamladı. İddianamede paylaşıldı.
6: Evet, önemli bir de bir iddia var bu iddianame içerisinde. Savcılık iki ismin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapiste cezalandırılmasını talep etti.
5: Güçlü Mete, çok teşekkürler. İyi haftalar diliyorum.
6: Thank you.

Yağdırım hocalar. Ay eyvah eyvah eyvah eyvah. Ondan sonra başka neler vardı? Ha, yarışmamız olacak ama ne yarışması, az sonra sizlere bildireceğim. Öncesinde en güzel şarkımızdan bir tanesi olan Turkish Anatolian Flamenco. Artık sevmeyeceğim diyor. Artık sevmeyeceğim diyerekten göbek atan tek millet biziz herhalde.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM Rhein-Main Özel.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Rheinland-Pfalz'te itfaiye ekipleri sıcak ve kurak hava nedeniyle çok sayıda yangınla mücadele ediyor. Alman Meteoroloji Dairesi'ne göre eyalet genelinde orman yangını riski en az 3. seviyede. Pfalz ve Eifel bölgelerinde risk 5 üzerinden 4. seviyeye çıktı. Kirin'de bir baraka ile iki ev yangında kullanılamaz hale geldi. Spaya'daki Binsfeldsee'de 37 yaşındaki bir erkek boğularak hayatını kaybetti. Yetkililer özellikle sıcak ve kuru havalarda açık alanda ateş yakılmaması ve dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
1: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: ThyssenKrupp'tan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg ThyssenKrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi ThyssenKrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Yap yap yap yapar şovunu Enes.

Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

olan babalara, annelere sesleniyorum. Türkiye'de bazı babalar şimdi kızını istemeye gelen damat adayından bir, sağlık raporu, iki, madde bağımlılığı ve sabıka kaydı talep etmiş. Yani Führungszeugnis gibi bir şey gerekiyor arkadaşlar. Siz, aslında bence çok mantıklı. Sizce değil mi? Burada sesleniyorum tabii ki. Kimlere sesleniyorum? Kız çocukları olan ebeveynlere. Kızınızı bir damat adayı gelirse, isterse buna benzer değil. Buna yani birebir aynı böyle şeyi talep eder misiniz? Ya ben düşünüyorum da pek de mantıksız. Ben ederdim herhalde. Siz ne diyorsunuz bu durumda? Evet, bir baba kızını istemeye gelen damat adayına hem sağlık raporu istemiş hem madde bağımlılığı var mı onun raporunu getir bana demiş ve sabıka kaydı. Ona göre de kızı veriyorlar. Mfö, sizlerle Mazhar Fuat Özkan diday diday day diyor. Metropol FM'desiniz, rengarenkte. Mesajlar gelmeye başlıyor bile.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün futbolun geleceğini değil, artık bugünün en büyük yıldızlarından birini konuşacağız. Çünkü bazı oyuncular sahaya çıktığında yalnızca top oynamaz, bütün bir takımın inancını omuzlarında taşır. Jude Bellingham, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere için tam da bunu yaptı. Henüz genç yaşta Avrupa futbolunun zirvesine çıkan Bellingham, Dortmund'da parladı. Ve artık İngiltere milli takımının da gerçek liderlerinden birine dönüştü. Bu turnuvada da her maçta oyunun merkezinde yer aldı. Orta sahada bitmek bilmeyen enerjisi, rakip savunmayı delen koşulları ve kritik anlardaki soğukkanlılığıyla İngiltere'nin en büyük kozu oldu. Meksika ve Norveç karşısında attığı 2 gol, yaptığı savunma müdahaleleri ve sergilediği liderlik performansıyla kupaya damga vurdu. İngiltere yarı finale çıkarken futbol dünyası tek bir konuda birleşti. Jude Bellingham artık İngiltere'yi omuzlarında taşıyan dünyanın en büyük futbolcularından biri. Türkiye'deki futbol severler de onu çok yakından takip ediyor ve tanıyor. Real Madrid formasıyla Arda Güler'le kurduğu dostluk ve saha içindeki uyum, Türk taraftarlarında Bellingham'a ayrı bir sempati duymasını sağlıyor. Jude Bellingham yalnızca golleriyle değil, oyunu yöneten aklı, liderliği ve büyük maçlarda sorumluluk alan karakteriyle bu Dünya Kupası'nın İngiltere milli takımı adına en unutulmaz isimlerinden biri. Çünkü gerçek yıldızlar en parlak ışığı en büyük sahnede yakar.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Evet, Türkiye'de bir baba kızın ismi gelen damat adayından gel bakayım evladım. Geç şöyle karşıma otur demiş. Sağlık raporun var mı? Yok. Madde bağımlılığı raporun var mı? Yok. Peki sabıka kaydın var mı? Yok. O zaman sana da kız yok. Bunu istemiş. Yani şöyle bir genelleme yapacak olursak çok da mantıklı. Düşünebiliyor musunuz? Biricik bir evladınız var. Tanımadığınız bir adam geliyor. Tamam, kızını sevmiş olabilir falan ama yine de her şey çok erken diye düşünüyorum ben. Böyle bir durumda bu babanın yapmış olduğu bu tutumu nasıl karşıladınız? Mantıklı mı değil mi?
3: O misal işte. Merhaba Hakan. Tam yaramın üstüne bastın kızımı istemeye geldiklerinde. Damat adayını tanımıyorum tabii ki. Ben de Schufa Auskunft'la Führungszeugnis istedim. Çünkü hırlı mıdır, hırsız mıdır, neyi vardır, neyi yoktur, borçlu mudur, hani küçümseme adına değil ama 100 bin euroluk bir borçlu insana da kaldırıp gözü kapalı bir şekilde kızımı vermek istemedim. Hani ne oldu diye soruyorsan, ne istediler yani, ne de nişan falan oldu, bu işle de sona ermiş oldu. Demek ki orada bir açık vardı ki getirip belgeleyemedi. İlk defa yaptım hayatımda ama yapmak zorundaydım. Anneler hissederler ya, o misal işte.
2: So, das ist aber interessant, ne? Bir dinleyicimiz bunu gönderdi. Bu sesli mesajı başka bir dinleyicimiz ise bunun yanına kumar olacaktı ya diyor. Kumarı da ekleseydin diyor. Sonra bakayım, kumar bağımlılığını unutmuşlar yoksa hepsi tam diyor. Kolay gelsin, rengarenk bir hafta olsun Nebahat. Bir başka dinleyici. Ayşegül diyor ki ben genelde güvenmezdim. O raporların sahtesini de çıkarırlar Hakan. Frankfurt'tan Ayşegül. O das ja aber recht, ne würde ich mal sagen. Aynen öyle. Deyip kaldınız böyle. Bir başka dinleyicim. Selam Hakan. Az bile istemiş. Soyunu sopunu araştırırım ben gari. Alırken araştırmadım. Dilim yandı. Kızım kızım yandı. Daha doğrusu kızım yanmasın. Saygılar, sevgiler. İyi yayınlar. Ben Yusuf diyor. So, ich habe noch andere interessante Nachrichten. Onları da biraz sonra sizlere okuyacağım. Bakalım bu konu hakkındaki düşünceleriniz ya da böyle bir durum karşısında tutumunuz ne olurdu? Öncesinde Burak Bulat, Diva diyor. 11.33 oldu saatlerimiz. Rengarenktesiniz. Gününüz rengarenk oldu.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Spaya'daki Bretzelfest kapsamında 111 kişi, 111 ton ağırlığındaki bir lokomotifi 111 metre çekerek dünya rekoru kırdı. Teknik Müzeyum Spaya önünde düzenlenen etkinlik fikri organizatörlerin Noel pazarında yaptığı bir sohbet sırasında ortaya çıkmıştı. Rekora katılanların tamamı dünya rekortmeni unvanını aldı. Spaya'dan bir haberimiz daha var. Kent yakınlarındaki Binsfeldsee'de yüzen 37 yaşındaki bir erkek boğularak olarak hayatını kaybetti. Cumartesi günü gölde kaybolan kişinin cesedine dün ulaşıldı. Alman Can Kurtarma Kurumu DLRG'ye göre Almanya'da yalnızca Haziran 2026'da 99 kişi yüzme kazalarında hayatını kaybetti. Bu ölümlerden 4'ü Rheinland-Pfalz eyaletinde oldu. Alman demiryolları Deutsche Bahn Ren Nehri'nin doğu yakasındaki demiryolu hattının kapatılmasına ilişkin ilk değerlendirmesini Neuwied'de gerçekleştirecek. Wiesbaden ile Troisdorf arasındaki güzergahta cuma gününden bu yana yenileme çalışmaları sürüyor. Hat kapalı olduğu için yolcuların alternatif otobüs ve tren bağlantılarını kullanması gerekiyor. Çalışmaların seyahat sürelerini uzatabileceği bildirildi ve tabii ki kendinizi bilgilendirmeniz gerekiyor. Avrupa'da Haziran ayı sonunda etkili olan sıcak hava dalgasının sıcaklıklarla bağlantılı olduğu düşünülen 10 binden fazla ölüme yol açtığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü destekli verilere göre ölümlerin 9 binden fazlası 65 yaşının üstündekilerde görüldü. Araştırmada 27'den fazla Avrupa ülkesinin istatistikleri değerlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'daki hedeflere yeniden saldırırken Hürmüz Boğazı'nın statüsü konusunda Washington ve Tahran'dan çelişkili açıklamalar geldi. İran, boğazın kapatıldığını ve izinsiz rota kullanan bir gemiye uyarı ateşi açıldığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri ise geçişin açık olduğunu açıkladı. Bir gemide saldırıdan sonra yangın çıktı, mürettebat tahliye edildi. Almanya'da koalisyon hükümetinin tütün vergisini planlanandan daha fazla artırmak istediği bildirildi. Redaktionsnetzwerk Deutschland'a göre bir paket sigaranın fiyatı 2030'a kadar kademeli olarak yaklaşık 8 eurodan 12 euroya çıkarılacak. İnce kıyılmış tütün de zamlanacak.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Evet, Türkiye'de bir baba kızını istemeye gelen damada demiş, gel bakayım şöyle otur bakayım, geç karşıma raporları göreyim. Ne raporu bey, amca? Amca mı yani, baba müstakbel? Hayır, o da yok. Sağlık raporun var mı? Yok. Madde bağımlılığı raporun var mı? Yok. Peki sabıka kaydın var mı? Yok. Ne duruyorsun, helva yapsan. Şimdi bu nereden aklıma geldi ya? Bu şekilde kızını vermiş. Volkan yanmış. Un natürlich şufa auskunft diyor. Şufayı da isteyeceksiniz de. Şufasız olmaz diyor. So, başka bir dinleyicimiz ise... Selam, benim çocuğum yok ama o baba çok doğru yapmış diyor. Nice anne baba var ki kendinin adam edemediği oğlunu bir kız ile evlendirip onun adam edemediğini adam etsin diye bekliyor diyor. Veya nikahta keramet vardır. Nikahtan sonra düzelir mantığı ile nice kızımız ile bir şeye yaramayan oğullarını veriyorlar. Frankfurt'tan Dürdana Özel Zeybek. Böyle bir mesaj, yani böyle aslında es ist gar nicht verkehrt so zu sehen, ne? Bu ya yani şimdi bu mesajın üzerine şu mesaj da gider. Ona da bir kulak verelim.
1: Hakan'cığım, kolay gelsin, iyi yayınlar. Gene müthiş bir temayla geldin. Hoş geldin pazartesi günü. Hakan'cığım, şimdi iyi güzel söylüyorsunuz da kardeşim, eskisi gibi görücü usulü yok ki. Şimdi kızla oğlan tanıştıktan sonra sen o kağıdı iste. Sen ne istemesen ne. Kız ben varacağım dedikten sonra sen ne yapabilirsin, ben ne yapabilirim? Önce o konuda bilmiyorum yani. Benim şahsi fikrim. Ha, görücü usulü ise bir şey demem. Ama öbür türlü kız istedikten sonra ister annesi şufa kağıdı istesin, ister babası asker tezkeresi istesin. Para etmez bence baba. Diyeceğim bu kadar. Sahir Yılmaz, Frankfurt'tan.
0: Evet, siz ne düşünüyorsunuz? 032 117 970 71 telefon numaramız, WhatsApp hattımız, yazın okuyayım.

Evet, Türkiye'de bir baba kızını istemeye gelen damada diyor ki sağlık raporum var mı, madde bağımlılığı raporum var mı ve hatta bunun yanı sıra aynı zamanda bunu da istiyorum, sabıka kaydını da istiyorum diyor. Böyle bir durumda sizin tepkiniz ne olurdu? Veyahut da siz ne yapardınız? Bir kız babası olsaydınız veyahut da bir erkek babası olsaydınız. Selam Hakan, az bile istemiş, soyunu sopunu araştırırdım ben gari alırken. Araştırmadan dilim yandı, kızım yanmasın. Saygılar, sevgiler, iyi yayınlar. Ben Yusuf. Yusuf, ben bunu biraz önce okumadım mı? Ne hesapçı insanlar varmış ya. Vallahi şeytanın aklına bile gelmeyecek. Bu şufa belgesi istemiş, kızını verecek diye. Ne olacak lan borçluysa? Kızınla beraber öder borçlarını. Ne olacak diyor. Oo. Bu da yoruma açık bir mesaj. Kızıyla birlikte öder diyor. Peki kızının borcu olsa durum nasıl olacaktı? O zaman erkek sahibi olan babalara sesleniyorum. Annelere, daha doğrusu kız sahibi annelere, babalara sesleniyorum. Sizin o zaman tepkiniz ne olabilirdi? Başka bir dinleyici. Sağlık raporu, bağımlı raporu, Führung Zeugnis Schufa. Anne babasının özgeçmişinden ziyade bütün sülalenin özgeçmişi. Ailesi Almanya'da mı, Türkiye'de mi, buradaysa kaç kişi benim kız yemek yapmayı sevmiyor da kızımın biri istemeye gelmeye niyeti vardı. Uzun uzun yazmış, adam cevap vermiş. Biz Urfa'da aşiretiz, yaklaşık 300 kişiyiz demiş. Benim kız da cevap vermiş, benim ömrüm sizi doyurmaya yetmez demiş. Evet, onun için ayrılmışlar. Temel Reis, Gürsel. Bondan. Ya, Temel Reis ne yazdıysa öyle okudum arkadaşlar.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
2: Radyolarını yine açanlar, bir baba kızın isime gelen damattan hem sağlık raporu hem de uyuşturucu kullanılıp kullanmadığına dair bir sağlık raporu istemiş. Madde bağımlılığı raporu istemiş ve sabıka kaydı var mı diye. Bir dinleyicim Fatma diyor ki bu devirde ilk önce nüfus cüzdanını alacaksın diyor. Medeni halini öğrenmek için. Artık evlerde bekarız diye kandırıyorlar diyor. Selam Fatma, tecrübe konuşuyor herhalde Fatma. Mı desem. Zo. Bir diğer dinleyicim. Hoş geldin Hakan. Bence şubadan önce sağlık

büyüklerinde. Merhaba, iyi haftalar, iyi yayınlar. Benim iki kızım var. Ne istiyorlarsa doğru diyor. Kızım sevebilir, o da kızımı çok sever. O ayrı, her gün kadının katledildiği bir dönemdeyiz diyor. Kaşınıza kara var mı demediğim kızlarım, her dediklerinde yaptığım gözü kalmasın dediğim canlarımdan parça olanı elin oğlunu üzmesini istemiyorum diyor. Bremen'den Hüseyin Aksoy. Selam Hakan, borcu olsun kızı bir ile bir olur öderler diyen bayana. Niye? Borcu yaparken kızımla yaptı ise okey, ama yok keyfini yapmıştıysa bu kul hakkına girer. Frankfurt'tan Dürdane. Dürdane daha ne kadar yazacak? Selam, ben iki erkek çocuk annesiyim ama sahiden bence güzel bir fikirde uygulanması lazım. Bir evlat kolay yetiştirilmiyor. Elin bozuk çocuğun oyuncağı olmasın diyor. Bence çok iyi fikir diyor. Meral Schubenhausen'den yazmış. Selamlar diyor. Oo arkadaş, o kadar uzun yazmışsınız ki. Ben el bebek gül bebek büyüttüm kızımı. Yalnız yaptığı bir borcu kızımla neden ödesin diyor.

Wir machen weiter. Bir baba kızını istemeye gelen damat adayından hem sağlık raporu istiyor, bir de uyuşucu kullanıp kullanmadığına dair bir rapor istiyor ve onun ardından bir sağlık kaydı var mı? Siz böyle bir durumda bir erkek evladı, ebeveyni olarak veyahut da kız evladı ebeveyni olarak tepkiniz ne olur?

yaptı diyor. Bir diyorum ben, selamlar diyor, haklı bence, kimse evladın başkalarına paspas olsun diye büyütmüyor. Anne babasını eğitemediğini ileride eşime eğitecek. Bir evlat kolay yetişmiyor, borç ödemek için düğünü yapıp nikaha gerek yok. Diyor kız da olsa erkek de olsa geçerli bu, iyi yayınlar diyor. Başka bir dinleyicim ise diyor ki, tünaydın Hakan, bence karşılıklı raporlar istesinler. Kız babası çok haklı olarak istemiş. Erkek babaları da istesin. Bence şimdiki kızlar da az değil mübarek diyor. Suratına baksam botoksu olmayan hat yok, maske gibi çok korkunç diyor. Şimdi bunu anlamadım. Yani botoksu suratının fotoğrafını da mı istesinler? Bu bölüm muallakta kaldı. Hakan'ım seviyorum seni, zevk ile dinliyorum seni. Kızım 2019'da evlendi, Eray Köln. Ay evde kalmış Eray demiştim böyle. Tebrikler. Dürdane'nin yazmaları da taciz boyutunda galiba diyor. Evet, Dürdane öyle. Bütün kız çocuklar adına konuşuyorum, bakarsanız borç yapmayacaksınız yoksa evde kalırsınız beyler diyor. İyi sallamış vallahi billahi. So, bu konumuzu buradan noktalıyoruz. Önümüzdeki saatte yine başka bir konuya değineceğiz. Haberlerden hemen sonra. Şimdi Pao ile tıkıdık tıkıdık tıkıdık ilerliyoruz. Karakaş gözlerin elmaslıyor. Metropol FM rengarenkte. Günümüz de böyle rengarenk olsun. Oh, havamızda mis.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen beauftragte Experten empfehlen, den Zugang zu Social Media für Kinder unter 13 Jahren in allen Mitgliedsländern zu beschränken. Die Nutzung sozialer Medien und anderer digitaler Dienste sollte nur unter Aufsicht der Eltern oder in einem pädagogischen Kontext sowie zeitlich begrenzt erfolgen.
2: Überhaupt kein Social Media für Kinder bis zu 2 Jahren. Zugang nur unter Aufsicht von Eltern oder Lehrern für Kinder bis zu einschließlich 13 Jahren. Und danach Zugang zu Plattformen, sofern diese Plattformen bewiesen haben, dass sie jugendgeeignet sind. Alterskontrollen werden also auf jeden Fall kommen. Einen offiziellen Vorschlag, den will die Kommission nach der Sommerpause machen. Dieter Ebeling, Brüssel.
1: Die schwarz-rote Koalition will die Tabaksteuer stärker erhöhen als bisher geplant. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf das Bundesfinanzministerium. Der durchschnittliche Preis für eine Packung Zigaretten soll demnach bis 2030 schrittweise von aktuell rund 8 auf fast 11,80 Euro steigen.
3: Die höheren Steuern sollen dem Bund jedes Jahr rund 800 Millionen Euro zusätzlich bringen. Das Geld kann die Regierung gut gebrauchen, denn sie muss Milliardenlücken im Haushalt schließen und hat den Ländern zuletzt mehr Unterstützung für Krankenhäuser zugesagt. Gleichzeitig will die Koalition das Rauchen unattraktiver machen, vor allem für junge Menschen. Schon im kommenden Jahr soll die durchschnittliche Packung Zigaretten deshalb in einem ersten Schritt mehr als 9 Euro kosten. Zoe Tassovali, Redaktion.
1: Im Konflikt um die Straße von Hormuz lassen Washington und Teheran die Situation am Persischen Golf weiter eskalieren. Bereits zum 4. Mal binnen einer Woche griff das US-Militär den Iran an. Die im Iran mächtigen Revolutionsgarden reagierten erneut mit Vergeltungsangriffen auf die Golfstaaten Kuwait und Bahrain sowie auf das gut 1000 Kilometer entfernte Jordanien. Das Katzenbuch Pfoten vom Tisch von Hape Kerkeling wird verfilmt und dafür werden jetzt 300 Komparsen gesucht. Wie die Agentur Eick und Weber der Deutschen Presseagentur mitteilte, finden die Dreharbeiten im August und September in den Großräumen Köln und Dortmund statt. Interessierte können sich ab sofort online unter hape-casting.de bewerben.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar. Ankara'daki NATO zirvesi sonrası ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Gündem yoğun.
5: Evet, gündem yoğun. Öncelikle masada Hürmüz'de yükselen tansiyon olacak. Amerika ile İran ilişkileri, aynı zamanda Amerika'dan F-35 tedarik süreci ve S-400 hava savunma sistemleri gibi kritik konular yer alıyor. Tabii ki terörsüz Türkiye süreci de olacak ki yasal düzenlemenin yapılması bekleniyor bir yandan ve tabii ki yaklaşan 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü programının da masada olması bekleniyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in vatandaş ve esnaf buluşmaları devam ediyor. Hafta sonu Adana ve Niğde'de yoğun ilgiyle karşılandı. İktidara seslendi Özgür Özel.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bir defa programı çok yoğundu. Daha doğrusu katılım da çok fazlaydı. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na yapılanın da, Hüseyin Can Güner'e, Çankaya Belediye Başkanı'na yapılanın da iktidara yürüyen kadroları zora sokma hesabı olduğunu ifade etti Özgür Özel. Bu arada enteresan bir iddiası da vardı. Hakimlere CHP'lileri tutuklayacak mısınız mülakatı bile yapılıyor dedi. Aynı zamanda Niğde'de yapmış olduğu konuşmada bir kez daha iktidarı seçime davet etti. İkinci kez seçime gel, karşılaşalım diye seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a.
4: Güçlü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Operasyonda gözaltı sayısı bir hayli yüksek.
5: Evet, toplamda şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı Ferhat. Haluk Levent'in gözaltına alınması tabii çokça konuşuldu. Ama başsavcılıktan yapılan açıklamaya bakacak olursak 120 milyon liralık bir para akışı tespit edildiği söylendi. Ahbap Derneği'nden dernekte çalışan bir asistanın hesabına ve aynı zamanda yine bu dernek kurucularının ona Alper Çelik'in hesaplarından da toplamda 990 milyon liralık bir yasal bahis oynandığı bilgisi de paylaşıldı başsavcılık tarafından. Dolayısıyla bu iddialar üzerine şu anda soruşturma devam ediyor.
4: İlginç ve dikkatimizi çeken bir haber Sakarya'nın Karasu ilçesinden geldi. Bir vatandaş sahilde buldu askeri amaçlı insansız hava aracını, yani bir drone'u kamyonetiyle evine götürdü. Sonrasında jandarmaya haber verildi.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi aslında Ferhat, bu ilginç bir haberdi. Normalde insansız hava aracı gibi araçlar zaman zaman sahilde, kıyılarda bulunabiliyor. Genel itibariyle ihbar ediliyor ve daha sonra jandarma veya polis geliyor. Gerekli uzman çalışanlar geliyor ve bu insan hava aracını inceliyorlar. Şimdi bu kez vatandaş bu aracı bulmuş sahilde ve ardından kamyonetinin arkasına yüklemiş, evinin bahçesine götürmüş. Oradan fotoğrafı da var hatta. Fakat daha sonrasında tabii jandarmaya ihbarda bulunmuş.
4: Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki uyuşturucu soruşturmasını tamamladı. İddianamede paylaşıldı.
5: Evet, önemli bir de bir iddia var bu iddianame içerisinde. Savcılık iki ismin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapiste cezalandırılmasını talep etti.
4: Güçlü Mete, çok teşekkürler. İyi haftalar diliyorum.

Radyonun yeni açanlar için Rengarenk programındasınız. Geçenlerde yine sosyal medyada dolaşırken şey gözüme ilişti. Çok ilginç. Muğla'da kredi kartına meyve ve sebze satışları başlanmış arkadaşlar. Nasılsa bilsin hatına 5 taksitle. Kredi kartına pazarda meyve ve sebze satın alabiliyorsun. Şahane. Üzüldüm ben bunu okuyunca. Yapacak bir şey yok. İnşallah çok daha güzel günler görürüz. İnşallah bu güzel günler yakında olur temennisiyle devam edelim. Şimdi Derya Ulu'nun Şımarık adlı şarkısını sizlere çalacağım. Güzel bir şarkı. Yeni çıktı. Şu anda benim piyasaya çıkan, en hoşuma giden, en kaliteli ve en güzel parçalardan bir tanesidir diyorum. Derya Ulu ve Şımarık.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

dedik ne başlaması ikinci saat içerisindeyiz Allah. İyice her şeyi karıştırdık burada. Şöyle bu işi de bir doğru iş yap. Sevgiliniz yanınızda sürekli uyuyorsa bunun bir sebebi vardır arkadaşlar. Bu ciddi yani bu kanıtlanmış. Yanınızda eşiniz veya sevgiliniz devamlı uykusu geliyorsa bunun bir sebebi var. Biraz sonra bu şarkımızın hemen ardından açıklayacağım. İsyankar, Sefo seslendiriyor Mustafa Sandal'dan bu güzel parçayı.

0: se på Renk Renk'te. Oh, müziğimize tam havamız uyuyor, öyle değil mi? Dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam. Evet, biri ne kadar çok seversen onun yanında o kadar uykulu hisseder misiniz? Yanınızda sevgiliniz, sizi seven, aşkınız sürekli uykuya, daha doğrusu uyku modundaysa, o zaman sizi çok seviyor anlamına geliyormuş. Uykuculara da buradan alın size işte bir bahane. Aynen öyle. Sevdiğiniz ve yanında kendinizi tamamen güvende hissettiğiniz birinin yanındayken vücut yüksek düzeyde oksitosin, yani aşk ve bağlanma hormonu salgılıyormuş arkadaşlar. Oh ne güzel. Bakın, bunu her yere satabilirsiniz arkadaşlar. Sevgilinizin yanında sürekli uykunuz geliyorsa, vallahi Hakan da öyle demişti, bak inanmıyorsun aç da dinle diyebilirsiniz. İsteyenlere de bu ses kaydını sizlere gönderebilirim arkadaşlar. Tamam mı? Kılıfınız hazır. Zom. Kısa bir aramız olacak. Ondan sonra canım diyecek Özcan Deniz, biliyorsunuz bir Avrupa turnesi söz konusuydu. Yazdan sonra geriye kalan 1-6 konserlik bir Avrupa turnesi daha olacak. Ama öncesinde kısa bir aramız olacak.
1: Küşin Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşin Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşin Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Evet ve kimi dinledik? Özcan Deniz'i dinledik. En güzel şarkılarından bir tanesi. Canımı sizler için seslendirdi. Ve birini ne kadar çok seversen onun yanında o kadar uykulu hissedersin kendini. Demiştim.
1: Selamlar Hakan. Ben Mehmet. Efendim. Ya ben de babamlarda çok uyuyorum ya. Onda da bir şey var mı acaba?
0: Ya şimdi beni bilir kişi gibi... Yani öyle bir şey söz konusu değil. Yani araştırmışlar ve işte salgılanan bir hormon var. O hormonda daha doğrusu karşı taraftaki olan güveniniz ve aşkınızın neticesinde kendinizi çok güvende hissettiğiniz için böyle hafiften uykunuz geliyormuş. Hı? Bir dinleyicim. Bence umursamıyor, ondan uyuyor diyor. It's okay. Selam Hakan, iyi yayınlar. O zaman benim eşim beni hiç sevmiyor. Berlin'den Havva. Hakan abi, bugün çok iş, ancak şimdi dinlemeye başladım. Hiç kusura bakma, çok iş. Bulgar Ahmet, kolay gelsin. Ahmetciğim, sana da kolay gelsin. Zamanla neden uyuyamadığım anlaşıldı. Bir zamanlar yani diyor. Şimdi rahat rahat uyuyamıyorsun herhalde. Faruk Sabancı ve Şena Şener. Şena ne ya? Sena Şener. Yine şaşırmadan söyledim. Gurbet diyor rengarenk. Hoppa!

0: Ümit Sayın'dan dinledik. Ben Cabik İdil. 12.29 yaptık saatlerimizi. Metropol FM'desiniz. Rengarenk'tesiniz arkadaşlar. En güzel şarkılarımızla 24 saat boyunca nerede olursanız olun hiç fark etmez. Her zaman yanınızdayız. Ben Cabik İdil. Ve en sevdiğiniz kişinin yanında sürekli insanların uykusu gelirmiş. Daha doğrusu bir güven hormonu. O anda salgılanıyormuş vücudumuzda ve bu yüzden de uykumuz geliyormuş. Dedim.
1: Hakan'cığım en güzel baba evinde uyunuyor bence. En rahatladığım yer baba evi.
0: Evet, Arzu bunu söyledi. Teşekkür ediyoruz. Babana selamlar. Selam Hakan. Demek benim hatun beni bayağı bir seviyor. Yahu Frankfurt'tan selamlar Sabahattin diyor. Pardon, Selahattin'miş. Ha Sabahattin, ha Selahattin. Aynı. Bir diğer dinleyeceğim. 26 senelik evliyim. 26 sene uyuyorum. Kadıcığım seni çok seviyorum. Başka bir dinleyeceğim. Bakayım bu ne diyor.
2: Hakan valla ben de çok uyuyorum ha. Sırf konuştuklarını duymamak için. Uyuyorum arası yapıyorum. İyi oldu. Şimdi sesini aldım senin. Akşam dinleteceğim inşallah.
0: Eyvah eyvah eyvah. Hikayeden uyuma bunlar. Tabii ki. Ben uçağa biner binmez uyuyorum. Siz şükredin ki benden pilot olmamış diyor. Naber? Diyor Hande'miz, yenerimiz Metropol FM'de rengarenkte. Keyifli.

Şimdi bu çok önemli bir şey. Yeni öğrendim ve hayretler içerisinde kaldım. Doğum sonrası kadınların içsel iyileşme için tam 6 aya ihtiyaçları var. Akabinde fiziksel toparlanma için de 12 ay, hormonal ve beyin toparlanması için de 2 yıla ihtiyaçları var. Şimdi sadece bununla kalmıyor tabii ki. Tam rehabilitasyon için ise, iyi dinleyin şimdi, 5 yıla kadar ihtiyacı varmış kadınlara. Bu 5 sene sonra da bizi boşuyorlar zaten. Ya tam kendilerine geldikten sonra. Ya genelde bir genelleme yaptım. Zeynep Bastık.

İlk misafir dedi Metropol FM'de ve arkadaşlar ne yaparsan yap pişman öleceksin. Bu mutlaka bilinen bir şey değil mi? Ama sadece yaptıklarından değil, belki de yapamadıklarından da. Çok güzel bir laf değil mi? Ne yaparsan yap pişman öleceksin. Belki yaptıklarından, belki de yapamadıklarından. Mebrure zati şahanesi diyor. Metropol FM 12.38 yaptık saatlerimizi. Rengarenk'tesiniz. Mikrofona ben Nici Hakan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Almanya'da sigara ve tütün fiyatları arttırılmak isteniyor. Bundan bahsettik. Sağlık kasalarının açığını kapatmak için Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda bakın sigaraların fiyatı kademeli kademeli 2030'a kadar 12 euroya kadar yükseltilmek isteniyormuş. Buyur buradan yak. Demez artık kimse. Başkaları sigara içtikçe içmeyenlerin sağlığı kazanacak. Böyle politika olunca güneş kremi yerine kola da kullanırsın. Benzin yerine de salata yağı kullanırsın.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Biraz önce doğum sonrası kadınların içsel iyileşme için 6 aya zaman ihtiyaçları olduğunu söylemiştim sizlere. Sadece bununla kalmıyor tabii ki, fiziksel toparlanma için de 12 ay, hormonal ve beyin toparlanması için ise 2 yıla ihtiyaç varmış. Bununla bitiyor mu? Tabii ki hayır. Tam rehabilitasyon için ise 5 yıla kadar ihtiyacı varmış. O kutsal annelerimizin, eşlerimizin, kadınlarımızın böyle bir zaman ihtiyacı var. Aynur yazmış bana. Ya sen kadınlığın ne kadar değerli olduğunu yeni mi anladın? He, yeni anladım. Bilmiyordum, yeni anladım Aynur. Bir diğer dinleyicimse. Eşim benimle evlenir. Ha, bu arada ben şey demiştim. 5 yıl sonra da kendileri gelince ilk işleri bizi boşamaları oluyor dedi. Volkan diyor ki eşim benimle evlenir, 40 sene oldu, daha halen şokunu atlatamadı. Bu ara kelleye ilaç buldun mu? Ya nereden nereye giriyorsunuz böyle, anlamış değilim. Bir diğer dinleyeceğim.
1: Selam Hakan. Eskiden herhalde ondan 6 tane 7 tane çocuk yapılıyordu. Hanım hiç kendine gelmesin, hiç o aklına gelmesin ayrılmayı. Hadi size iyi yayınlar. Frankfurt'tan Özcan.
0: Bu da diyorsun aklı mı? Sebep olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Das glaube ich nicht, aber yani hört sich gar nicht schlecht an.
2: Merhaba Hakan. Hani sen dedin ya, doğumdan sonra kadınlar kendilerine gelmesi için bayağı bir zaman alıyor. Şöyle bir gerçek de var. Kediler 2 hafta sonra doğduktan sonra gözlerini açıyorlar. Bazı insanlar hiç. Yani bunu da unutmamak lazım. İyi yayınlar.
0: Şimdi ben bunu pek bağdaştıramadım. Bir de hiç burada böyle duygusal bir yere mesaj vermişsin, sonra da gülüyorsun. Ya bu olmaz. Das passt nicht irgendwie. Ya ciddi olacaksın ya da güleceksin. Güldüğün zaman da böyle mesaj göndermeyeceksin. Böyle mesaj gönderdiğin mi gülmeyeceksin. Kafamızı karıştırma burada. Tamam mı? Can o canan. Evet. Ve başka mesajlarımızı da biraz sonra çalacağım sizlere.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Ne demiştik? Doğum sonrası kadınların içsel iyileşme için 6 ay gibi bir zamana ihtiyaçları olduğunu, sonrasında tabii ki fiziksel olarak toparlanması için de 12 aya ihtiyaç duyuyorlar. Hormonal ve beyin toparlanması için ise 2 yıl, tam 2 sene. 24 ay ve tam rehabilitasyon için ise 5 yıla yakın bir zamana ihtiyaçları bulunuyor demiştim. Bunun üzerine Can Ocağan'ın...
1: Merhaba Hakan, hani sen dedin ya doğumdan sonra kadınlar kendilerine gelmesi için bayağı bir zaman alıyor. Şöyle bir gerçek de var, kediler 2 hafta sonra doğduktan sonra gözlerini açıyorlar. Bazı insanlar hiç. Yani bunu da unutmamak lazım. İyi yayınlar.
0: Bunda ne anladık arkadaşlar? Hiçbir şey. Bir mesaj iletmek istemiş kendisi ama başaramamış. Hem bir duygusallık var, bir ciddiyet var. Sonunda da gülüyor. Yani ne demek istediğini kendisi de bilmiyor. Ben bunu böyle söyledim, biraz önce söyledim Can Ocağan'a. Ne istediğini sen de bilmiyorsun dedim. Sonra bana bir mesaj yazdı. Saçların gibi kaybol. Vallahi Canan aldığım en güzel mesajdı. Saçların gibi kaybol Allah'ım yarabbim ya. Isın kayıp. Wunderbar.
2: Hakan'ım bayanlar yalnız birazcık abartıyor işi. Hep senin bu anlattıkların hepsi 5 senede olur. Arkadaş bu 1 sene bunu diyor, 2 sene bunu diyor, 3 sene bunu diyor, 5 senede bu. Etti toplam 10 sene. Arkadaş bir çocuk istedik 10 sene kahrını çekiyoruz. Öldürüyorlar bizi.
0: Sen olay anlamamışsın. Toplam 5 sene. Yani 5 seneden sonra üstüne artı 5 gelmiyor. Dolayısıyla senin bu mazeretin kabul görmüyor arkadaş. Zo, Metropol FM Stuttgart frekansı içinde mi bu numara diyor. Bir dinleyicim yazmış Şeyma. Diyor ki sesli mesaj buradan yollayabilir miyim? Evet diyorum. Metropol FM Stuttgart frekansı içinde mi bu numara? Evet Şeyma Hanım. Şimdi Frankfurt'u da sorarsanız, Essen'i sorarsanız, Köln'ü sorarsınız. Artık Mannheim'i sorarsanız hepsi bu numara. 030 217 970 71 zorlamayın lütfen. Bu numara. Anlaştık mı? Koray Avcı, şimdi sarhoş gibiyim diyor. Metropol FM'de rengarenkte.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün futbolun kenar çizgisinde sessizce tarih yazan bir adamı konuşacağız. Bazı teknik direktörler takımlar kurar. Lionel Scaloni ise bir neslin yeniden inanmasını sağladı. 2026 Dünya Kupası'nda da Arjantin'in en büyük gücü kulübedeki o sakin duruşu ve doğru zamanda aldığı cesur kararlar oldu. Bir zamanlar Dünya Kupası heyecanını futbolcu olarak da yaşayan Scaloni, 2006'da Arjantin formasıyla bu büyük sahnenin atmosferini soludu. Scaloni ve Messi'nin yolları da bu turnuvada kesişti. Messi ilk Dünya Kupası'na çıkarken Scaloni de sahadaydı. Daha sonra ikili arasındaki ilişki teknik direktör ve yıldız futbolcu bağının çok ötesine geçti. Scaloni hoca oldu yıllar sonra milli takıma ve Messi'yi Arjantin'in merkezine koydu. 2022'de de bu ikili Arjantin'e bir Dünya Kupası kazandırdılar. Bir ülkenin 36 yıl beklediği rüyayı gerçekleştirdiler. Scaloni'nin 2026 Dünya Kupası'nda yaptığı oyuncu tercihleri, maç içindeki hamleleri ve takımına aşıladığı özgüven, futbol otoritelerinin en çok övdüğü konular arasında yer aldı. Arjantinli hoca, "Messi istediği sürece dünyanın en iyisi olmaya devam edecek." sözleri, aralarındaki karşılıklı saygının en güçlü ifadesi olarak hafızalara kazındı. Bugün Lionel Scaloni, yalnızca Messi ve Arjantin'e kupa kazandıran hoca olarak değil, sakinliğiyle, oyuncularına verdiği güvenle anılıyor. En büyük liderler, en yüksek sesi çıkaranlar değil, en kritik anda takımına doğru yolu gösterenlerdir.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi

0: ThyssenKrupp'tan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yokabinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg ThyssenKrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi ThyssenKrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve saldırılarda endişe verici artış gündemde. Berlin'de Müslümanlara yönelik hakaret, ayrımcılık ve saldırı vakalarında çok ciddi bir artış yaşandığı açıklandı. Ayrımcılık ve İslam karşıtlığını izleyen Claim adlı kuruluşun verilerine göre başkente kaydedilen anti-Müslüman vakaların sayısı son dönemde önemli ölçüde arttı. Özellikle başörtülü kadınların günlük yaşamda daha sık hedef alındığı belirtiliyor. Ancak uzmanlar sorunun yalnızca başkent Berlin'le sınırlı olmadığına dikkat çekiyor. Claim kuruluşu tarafından yayınlanan Almanya geneli raporuna göre 2024 yılında ülke çapında 3080 anti-Müslüman saldırı ve ayrımcılık vakası belgelendi. Bu bir önceki yıla göre %60'lık bir artış anlamına geliyor. Rapora göre Almanya'da her gün ortalama 8'den fazla Müslüman karşıtı olay yaşanıyor. Kaydedilen olaylar arasında sözlü saldırılar, tehditler, iş ve eğitim hayatında ayrımcılık, fiziksel saldırılar ve ibadethanelere yönelik saldırılar bulunuyor. Yine uzmanlar bildirilmeyen vakalarında dikkate alınması halinde gerçek sayıların çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Sivil toplum kuruluşları Müslümanlara yönelik nefretin ve ayrımcı söylemlerin toplumda sıradanlaşmanın ciddi riskler taşıdığı konusunda uyarıyor. Yine uzmanlara göre herhangi bir toplumsal gruba yönelik ön yargı ve düşmanlığın normalleşmesi, zamanla farklı kesimlere yönelik dışlayıcı ve ayrımcı tutumların da yaygınlaşmasına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle anti-Müslüman ırkçılığın yalnızca Müslümanların değil, demokratik toplum düzeninin ve toplumsal barışın da meselesi olduğu vurgulanıyor. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Auf Kinder unter 13 Jahren könnten in Deutschland strikte Social-Media-Beschränkungen zukommen. Experten haben der EU-Kommission empfohlen, den Zugang für Kinder unter diese Altersgrenze zu beschränken. Bis zu diesem Alter sollte die Nutzung nur zeitlich begrenzt unter Aufsicht der Eltern oder in pädagogischem Kontext möglich sein, heißt es in ihrem Bericht. Die EU-Kommission will nun nach dem Sommer einen Gesetzesvorschlag vorlegen. Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume hat erstmals das mögliche Ausmaß der erwarteten Einschnitte genannt. Ohne Veränderung der Arbeitskosten müssten rund 50.000 Stellen weltweit abgebaut werden, sagte er in einem internen Interview im Volkswagen-Intranet.
2: Noch ist also nicht entschieden, wie viele Jobs am Ende tatsächlich wegfallen. VW prüft derzeit, wo sich sparen lässt und will dabei auch die Arbeitskosten senken. Gleichzeitig bleibt die Zukunft mehrerer deutscher Werke offen. Für Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm kann der Konzern über das Jahr 2030 hinaus noch keine wettbewerbsfähige Auslastung zusagen. Blume betont aber, andere Lösungen seien immer besser, als sein Werk zu schließen. Auch alternative Konzepte für einzelne Standorte würden bereits geprüft. Zoe Tassovali, Redaktion.
1: Der Prozess dauerte mehr als ein Jahr. Ein irakisches Ehepaar ist vom Oberlandesgericht München unter anderem wegen der Versklavung von jesidischen Mädchen verurteilt worden.
3: Das Gericht verhängte eine lebenslange Freiheitsstrafe gegen den Mann und eine Jugendstrafe von 9,5 Jahren gegen die Frau, unter anderem wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden zwei jesidische Mädchen im Irak als Sklavinnen kauften, ausbeuteten und dass der Mann die Kinder sexuell missbrauchte. Zuvor soll er als Friseur in München gearbeitet und sich dann in einer Moschee radikalisiert haben. Die Frau hatte sich im Prozess entschuldigt. Ihr Ehemann wollte sich nicht äußern. Fabian Schaffer, Nachrichtenredaktion.
1: International bekannt geworden war er vor allem als Dinosaurierforscher in Jurassic Park. Der neuseeländische Schauspieler Sam Neill ist tot. Der 78-Jährige sei im Beisein seiner Familie in Sydney gestorben, teilte seine Familie auf Instagram mit. 2023 hatte Neill öffentlich gemacht, dass er an Blutkrebs erkrankt gewesen war.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Öztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Nedir?
5: Evet, şimdi 5 kişinin ölümüyle ilgili 132 kişi hakkında başlatılan bir soruşturma vardı ki 2016'da kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti. Ancak daha sonra 2018 yılından itibaren araştırmalar devam etti. 17 yıl sonra yeni bir aşamaya geçildi. Eski emniyet amiri dahil örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürmeden 25 kişi gözaltına alındı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyada.
4: Soruşturmalardan devam edelim. Ahbap Derneği'nin kurucusu ve Anadolu Rock Yıldızı Haluk Levent gözaltına alındı. Detaylar neler?
5: Ahbap Derneği ile bağlantılı toplamda 20 gözaltı olduğu bilgisi paylaşıldı ki bu dernekteki paraların aslında bir başkasına aktarıldığı, onun üzerinden Haluk Levent'in kullandığı iddiaları vardı. 120 milyon liralık aktarıldığı asistanına Haluk Levent'in kullandığı. Yine benzer şekilde Haluk Levent'in 990 milyon liralık bir bahis oynadığı yönünde çeşitli iddiaları başsavcılık duyurmuştu. Ardından da Haluk Levent'in yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edildiği için bir operasyon yapıldı denildi ki Bursa'da yakalanmıştı. Toplamda 60 milyon dolarlık bir zarar olduğu ifade ediliyor. O nedenle bu soruşturma şu anda Haluk Levent'in gözaltına alınmasıyla beraber sürdürülüyor.
4: Kısaca siyasetin gündemine de bakalım. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları çözüm ve yargı süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ne dedi?
5: Aslında Mesut iki başlık üzerinden eleştirisi var Tülay Atimoğulları'nın. Bir tanesi Türkiye'de barışın toplumsallaşmasının önündeki en önemli engellerden birisinin CHP üzerinde yürütülen operasyonlar olduğunu söylüyor. Bir tanesi bu. Bir diğeri de AK Partililer genelde çerçeve yasa hazır, mutabakat sağlandı şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Tülay Atimoğulları da dedi ki şunu net söyleyebilirim ki bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla hedeflenen yasanın içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bir mutabakat ortada yok diye bir açıklama yaptı.
4: Gündemde bir de tabii ki kabine toplantısı var. Gündem başlıkları belli mi?
5: Tabii şimdi NATO zirvesi gerçekleşmişti. Dolayısıyla NATO zirvesinin ardından muhtemelen yapılmış olan ikili görüşmeler bu masada kabine toplantısında gündeme gelecek gibi görünüyor. Tabii ki Türkiye'nin F-35 problemi ve Amerika'nın daha doğrusu Trump'ın kaldırmayı vaat ettiği katsayı yaptırımları ve S-400 hava savunma sistemlerinin Rusya'dan almış olduğumuz sistemlerin ne olacağı sorusu muhtemelen bugün konuşulacak. Tabii ki biraz önce de bahsettiğimiz terörsüz Türkiye sürecindeki ilerleme muhtemelen kabine toplantısında görüşülecek ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan yine beklendiği üzere bir açıklama yapacak.

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Rheinland-Pfalz'te itfaiye ekipleri sıcak ve kurak hava nedeniyle çok sayıda yangınla mücadele ediyor. Alman Meteoroloji Dairesi'ne göre eyalet genelinde orman yangını riski en az 3. seviyede. Pfalz ve Eifel bölgelerinde risk 5 üzerinden 4. seviyeye çıktı. Kirin'de bir baraka ile iki ev yangında kullanılamaz hale geldi. Speyer'deki Binsfeldsee'de 37 yaşındaki bir erkek boğularak hayatını kaybetti. Yetkililer özellikle sıcak ve kuru havalarda açık alanda ateş yakılmaması ve dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: ThyssenKrupp'tan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg ThyssenKrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi ThyssenKrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Heute leben 3,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland.
3: Wir sind jetzt schon 10 Jahre mit den Flüchtlingen belastet.
4: Meine Familie wird bombardiert. Jeden Tag heulen die Sirenen.
5: Değerli dinleyenler, Almanya'da geçen yıl kaçış, yerinden edilme veya uluslararası koruma arayışı nedeniyle ülkeye gelen 4 milyondan fazla insanın yaşadığı açıklandı. Federal İstatistik Dairesi'nin 2025 yılı mikro sensus ön sonuçlarına göre Almanya'da yaşayan her 20 kişiden yaklaşık biri mülteci veya uluslararası koruma arayışıyla Almanya'ya gelen kişilerden oluşuyor. Açıklanan rakamlar Almanya'da her yıl gerçekleştirilen mikro sensus araştırmasına dayanıyor. Nüfusun yaklaşık %1'ini kapsayan ankete katılımcılar kendi durumlarıyla ilgili bilgi veriyor. Federal İstatistik Dairesi sonuçların kişisel beyanlar temel alınarak hazırlandığını belirtiyor. Rapora göre Almanya'daki mülteci nüfusunun büyük bölümü son yıllarda yaşanan savaşlar ve global krizler nedeniyle ülkeye geldi. Özellikle Suriye'deki iç savaş ve Ukrayna'daki savaş Almanya'ya yönelik göç hareketlerinden belirleyici rol oynadı. Verilere göre 1950 yılından sonra Almanya'ya gelen ve bugün hala ülkede yaşayan mültecilerin sayısı 3,3 milyon olarak kaydedildi. Bu rakam Almanya'nın onlarca yıldır Avrupa'nın en önemli sığınma ülkelerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Mülteciler arasında en büyük gruplardan birini Suriyeliler oluşturuyor. Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından 2014 ile 2021 yılları arasında yaklaşık 1,2 milyon kişi Almanya'ya sığındı. Bu dönem Almanya'nın son yıllardaki en büyük göç dalgalarından biri olarak değerlendiriliyor.
6: Wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
5: Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya saldırmasının ardından Almanya'ya yeni mülteci akını yaşandı. Verilere göre 2025 yılları arasında yaklaşık 1,1 milyon kişi Ukrayna Savaşı nedeniyle Almanya'ya göç etmek zorunda kaldı. Bu kişiler arasında kadınlar ve çocuklar önemli bir yer tutuyor.
7: Deutschland flüchten.
4: Meine Familie wird bombardiert. Jeden Tag heulen die Sirenen.
5: 1990 ile 2000 yılları arasında Almanya'ya gelen 476 bin kişinin önemli bir bölümü eski Yugoslavya'da yaşanan savaşlardan kaçanlardan oluşuyor. Bu kişilerden çok sayıda insan bugün de Almanya'da yaşamını sürdürüyor. Açıklanan veriler Almanya'da göç ve entegrasyon konularındaki tartışmaların devam ettiği bir dönemde geldi. Uzmanlar mültecilerin iş gücü piyasasına katılımı, eğitim imkanları ve sosyal uyum politikalarının önümüzdeki yıllarda da gündemin önemli başlıkları arasında yer alacağını belirtiyor.
8: Für viele ist Deutschland das Traumland geworden.
9: Seither hat sich das Land stark verändert, auch politisch.
2: Heute leben 3,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland.
3: Wir sind jetzt schon 10 Jahre mit den Flüchtlingen belastet.
5: Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Almanya'da sigara ve tütün fiyatları arttırılmak isteniyor. Bundan bahsettik. Sağlık kasalarının açığını kapatmak için Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda bakın sigaraların fiyatı kademeli kademeli 2030'a kadar 12 euroya kadar yükseltilmek isteniyormuş. Buyur buradan yak. Demez artık kimse. Başkaları sigara içtikçe içmeyenlerin sağlığı kazanacak. Böyle politika olunca güneş kremi yerine kola da kullanırsın. Benzin yerine de salata yağı kullanırsın.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Dur bitmez kedem.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Babette Büchner. Experten haben im Auftrag der EU-Kommission geprüft, ob es strengere Altersschranken für Social Media braucht. Sie empfehlen, den Zugang für Kinder unter 13 Jahren in allen Mitgliedsländern zu beschränken.
3: Für Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren wollen die Experten, dass die Plattformbetreiber beweisen müssen, dass diese Plattformen jugendgeeignet sind. Die bis zu 13-Jährigen sollen überhaupt nicht alleine in den sozialen Medien unterwegs sein. Kommissionspräsidentin von der Leyen findet diese Ratschläge schon sehr gut und will nach den Sommerferien einen offiziellen Vorschlag machen. Die schwierige Frage der Zugangskontrollen und der Inhaltskontrollen müsste dann von den Plattformen selbst gelöst werden. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
2: Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume hat erstmals das mögliche Ausmaß der erwarteten Einschnitte genannt. Falls die Arbeitskosten nicht sinken, müssten rund 50.000 weitere Stellen weltweit abgebaut werden, sagte er in einem internen Interview im Volkswagen-Intranet. Derzeit werde in allen Marken, Gesellschaften und Regionen ermittelt, welche Anpassungen nötig und möglich seien. Im Konflikt um die Straße von Hormuz treiben Washington und Teheran die Eskalation am Persischen Golf weiter voran. Bundesaußenminister Johann Wadephul zeigte sich vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen sehr besorgt.
4: Ich verurteile ausdrücklich, dass der Iran erneut Schiffe in der Straße von Hormuz angegriffen hat. Das ist eine internationale Wasserstraße. Jedes Schiff, was dort durchfährt, tut dies auf sicherer Rechtsgrundlage und jeder Angriff ist ungerechtfertigt.
2: Der Iran meldete am Mittag neue Angriffe im Südwesten des Landes. Eigentlich hatte das US-Militär seine jüngste Angriffswelle am frühen Morgen für beendet erklärt. Deutschland und andere internationale Geber haben knapp 900 Millionen Euro für den Wiederaufbau des Gazastreifens zugesagt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach von einem bewegenden Erfolg. Die Gaza-Initiative will den Wiederaufbau voranbringen. Es geht unter anderem um die Grundversorgung der Zivilbevölkerung mit Wasser- und Sanitäranlagen und die Beseitigung von Trümmern und Müll.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
6: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
5: Güçlü Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Nedir?
6: Evet, şimdi 5 kişinin ölümüyle ilgili 132 kişi hakkında başlatılan bir soruşturma vardı ki 2016'da kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti. Ancak daha sonra 2018 yılından itibaren araştırmalar devam etti. 17 yıl sonra yeni bir aşamaya geçildi. Eski emniyet amiri dahil örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürmeden 25 kişi gözaltına alındı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyada.
5: Soruşturmalardan devam edelim. Ahbap Derneği'nin kurucusu ve Anadolu Rock Yıldızı Haluk Levent gözaltına alındı. Detaylar neler?
6: Ahbap Derneği ile bağlantılı toplamda 20 gözaltı olduğu bilgisi paylaşıldı ki bu dernekteki paraların aslında bir başkasına aktarıldığı, onun üzerinden Haluk Levent'in kullandığı iddiaları vardı. 120 milyon liralık aktarıldığı asistanına Haluk Levent'in kullandığı. Yine benzer şekilde Haluk Levent'in 990 milyon liralık bir bahis oynadığı yönünde çeşitli iddiaları başsavcılık duyurmuştu. Ardından da Haluk Levent'in yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edildiği için bir operasyon yapıldı denildi ki Bursa'da yakalanmıştı. Toplamda 60 milyon dolarlık bir zarar olduğu ifade ediliyor. O nedenle bu soruşturma şu anda Haluk Levent'in gözaltına alınmasıyla beraber sürdürülüyor.
5: Kısaca siyasetin gündemine de bakalım. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları çözüm ve yargı süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ne dedi?
6: Aslında Mesut iki başlık üzerinden eleştirisi var Tülay Atımoğulları'nın. Bir tanesi Türkiye'de barışın toplumsallaşmasının önündeki en önemli engellerden birisinin CHP üzerinde yürütülen operasyonlar olduğunu söylüyor. Bir tanesi bu. Bir diğeri de AK Partililer genelde çerçeve yasa hazır, mutabakat sağlandı şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Tülay Atımoğulları da dedi ki şunu net söyleyebilirim ki bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla hedeflenen yasanın içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bir mutabakat ortada yok diye bir açıklama yaptı.
5: Gündemde bir de tabii ki kabine toplantısı var. Gündem başlıkları belli mi?
6: Tabii şimdi NATO zirvesi gerçekleşmişti. Dolayısıyla NATO zirvesinin ardından muhtemelen yapılmış olan ikili görüşmeler bu masada kabine toplantısında gündeme gelecek gibi görünüyor. Tabii ki Türkiye'nin F-35 problemi ve Amerika'nın daha doğrusu Trump'ın kaldırmayı vaat ettiği katsayı yaptırımları ve S-400 hava savunma sistemlerinin Rusya'dan almış olduğumuz sistemlerin ne olacağı sorusu muhtemelen bugün konuşulacak. Tabii ki biraz önce de bahsettiğimiz terörsüz Türkiye sürecindeki ilerleme muhtemelen kabine toplantısında görüşülecek ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan yine beklendiği üzere bir açıklama yapacak.
1: Metropol FM Hava Durumu.
7: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık 32 derece. Gün boyunca sıcaklık 21 ile 33 derece arasında değişecek. Gün boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere, Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikteyiz. Buray ve Teoman'la başlıyoruz. Kupa Kızı ve Sinek Valesi. Bu yeni versiyonu muazzam. Çok güzel bir enerjisi var bu şarkının. Arkanıza yaslanın, bu hafta nasıl güzel başlıyor onun tadını çıkaralım. Biraz

0: Arkadaşlar, bizim o çok sevdiğimiz çocuklarımız bazen yanlışlıkla yaramazlık yaparken başkalarına zarar verebiliyorlar. Mesela park halindeki bir arabayı çizebiliyor çocuklar. Oyun diye yapabiliyorlar bunu. İlk aklınıza gelen şey ne oluyor? Sigorta öder diye bir rahatlık var, öyle değil mi? Ama her zaman o kadar da basit değilmiş. Bu konuda bir açıklama var. Burada sadece zararın oluşmasına değil de anne babanın o anda çocuğu yeterince gözetip gözetmediğine bakıyorlar. Sigorta poliçesinin neleri kapsadığına bakıyorlar. İnanılmaz. Sigorta karşılar diyorsun ama çocuğuna doğru düzgün bakmadıysan o an patlayabilirsin. Bazı durumlarda hatta sigorta hiç ödeme yapmayabiliyor. O zaman da masraf ya araç sahibine kalıyor ne yazık ki, ya da farklı bir sigorta devreye giriyor eğer yaptıysanız, yaptırdıysanız. O yüzden de uzmanlar özellikle çocuklu ailelere bir tavsiyede bulunuyor. Özel sorumluluk sigortanızın kapsamını bir kez daha kontrol edin diyorlar. O zaman ne yapacağız biz? Ya sigorta kapsamına bir bakacağız, tekrar gözden geçireceğiz, ya da çocuğumuza kolumuz bacağımızmış gibi bakacağız, sahip çıkacağız. Aman çocuğun başkalarının malına zarar verme diye alın karşınıza çocuğunuzu, konuşun onunla. Bak çocuğum, milletin malına zarar verirsen parasını senden keserim deyin, çocuk anlar onu.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Aydın Kurtoğlu'yla devam ediyoruz Baydos keyfimize. Sonundayız yolun diyor. Ben de bunu tatile gidecek olan beklediğimiz yolun sonundayız diye yorumlamak istiyorum. Artık tatili bekliyoruz. Yolun sonuna geldik. Tatil bizim olsun lütfen.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Yaz tatiline Dortmund Havalimanı'ndan uçacak olanlar beni dinlesin. Dortmund Havalimanı'nda uçuş yapacak olanlar şey gibi oldu. Sanki havalimanında ben anons yapıyormuşum gibi oldu. Havalimanı çevresindeki yol çalışmaları sebebiyle özellikle akşam ve gece saatlerinde bazı otobüsler güzergahını değiştirecek. Airport Express ve Airport Shuttle normalden çok daha uzun sürebiliyormuş. Üstelik elektronik sefer bilgilerinde yeni güzergahlar henüz görülmeyebiliyormuş. Yani uygulamada yazan süreye fazla güvenmeyin. Çok güzel sürprizler sizi bekleyebilir. Yetkililer de tabii diyor ki biraz daha erken yola çıkın. Uçuşunuzdan en az 2,5 saat önce terminalde olun diyorlar. Yani bunu artık söylemekten sıkıldık. Biz 2,5 saat sonra diyorlar ki biraz daha erken gelin. Yahu sizin yarattığınız aksaklık yüzünden biz bütün günümüzü havalimanında geçiriyoruz. 2,5 saat zaten erkenden gitmeyi biliyoruz. Ama bir de aksaklık var diyorsunuz. Onun üstüne koydun 1 saat daha. 3,5 saat erkenden gittin. Uçak desen 2-3 saat sürüyor. Kalktın, hazırlandın, gittin. Ya bütün günü kapattık. Neredeyse bir önceki günden hazırlanmaya başlayacağız. İnanılmaz yani. Ya şunu düzeltmek bu kadar zor mu ya? Bu hayatta yıl olmuş 2026, neler neler yapılıyor. Siz hala şu havalimanına gitmeyi kolaylaştıramadınız. Oh, ne güzel isyan ettim ya. Böyle bir içim rahatladı. Velhasıl kelam. Dortmund Havalimanı'na uçacaksanız şu aralar bir aksaklık olduğu için gideceğiniz rotayı muhakkak araştırın. İmkanınız varsa bir arkadaşınızdan, eşinizden, dostunuzdan rica edin, arabayla sizi bıraksınlar. Bunlara güven olmaz bunlara.

Değerli dinleyicilerimiz, Almanya'da sağlık sigortasında yeni dönem başlıyor. Ve bazı ailelerin cebinden her ay daha fazla para çıkabilir. Bunun aksini bir anons ettirmediler bana ya. Bir indirimdir, sigortalarda bir kolaylıktır, bir şeydir. Yok, daha fazla para cebinizden çıkabilir. Şimdi en büyük değişiklik ücretsiz aile sigortasında olacak. 2028'den itibaren, yani yaklaşık 2 yıl sonra çalışmayan eşi sigorta üzerinden ücretsiz yararlanan bazı kişiler ek prim ödeyecek. Tekrar söylüyorum. Çalışmayan eşi sigorta üzerinden ücretsiz yararlanan bazı kişiler ek prim ödeyecek. Şimdi bu ödeme çalışan eşin gelirinin %3'ü kadar olacak mesela. Atıyorum brüt maaşın 4000 euroysa ayda yaklaşık 100 euro demek olacak bu. Herkes etkilenmeyecek diyorlar. Evde mesela 12 yaşından küçük çocuğu bulunanlar, bakım verenler ve emekliler bu düzenlemenin dışında kalacaklar. 12 yaşında çocuğunuz varsa hadi yine yırttınız. Gidin çocuğunuza teşekkür edin beni kurtardın diye. 12 yaşından küçükse tabii ki. Çocukların ücretsiz sigortası devam ediyor olacak. Bir de ilaç katkı payları da artıyormuş. Gözümüz aydın. Yani bu reformun amacı sağlık sisteminin kasasını düzeltmek. Ama faturanın bir kısmı yine sigortalıya çıkıyor. Bize çıkıyor tabii ki. Ne olsun, biz besleyelim böyle. Beslemeye devam. Başkaları için çalışmaya devam. Helal olsun.

0: Barbiler. Merhaba, ben Esra. Arkadaşlar, Auslander behövde randevusu termini deyince insanın aklına hemen beklemek geliyor değil mi? Uzun uzun beklemek. Şimdi Almanyacığımız bu süreci biraz daha kolaylaştırmak istiyormuş. Ay canım benim, bizi de mi düşünürmüş? Federal Meclis'ten geçen yeni bir düzenleme var arkadaşlar. Oturum kartı için daha önce verilen parmak izi, fotoğraf ve imza ileride yeniden kullanılabilecek. Yani sadece bu bilgileri tekrar vermek için her seferinde Auslandsbehörde'ye gitmek gerekmeyebilir. Çalışma amaçlı oturumu olanlar için de önemli bir değişiklik var. İş eğer sona ererse, yeni bir iş bulmak için tanınan sürenin 3 aydan 6 aya kadar çıkarılması planlanıyor. Şak şak şak şak şak şak. 3 ay daha vermişler bize yani. Ya planlamışlar. 3 ay daha vermek istiyorlar. Küçük bir not. Düzenleme henüz tamamen yürürlüğe girmiş değil. Önce Bundesrat sürecinin tamamlanması gerekiyor. Ya elimizdeki bilgi zaten varsa vatandaşı yeniden yormayalım demişler. Helal olsun. Anca şimdi mi düşündünüz bunu? Biz yıllardır aynı şeyi söylüyorduk zaten. Ya bir evrağı 5 kez istediklerini biliyorum ya, verdim ya diyorum. Bir önceki girişimde verdim ya, siz bir daha verin diyor. Doyamıyorlar bana, doyamıyorlar.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: neden lazım?
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün futbolun en farklı yüzlerinden birini konuşuyoruz. Onu ilk gören saçlarından ibaret sanabilir. Ancak o son yıllarda dünyanın pozisyonundaki en iyilerinden biri haline geldi. Mark Kukureya'nın o dalgalı ve omuzlarına kadar uzanan saçları artık sadece bir tarz değil, dünya futbolunun en tanınan simgelerinden biri. Ama o saçların arkasında sahada savaşan, saha dışında ise ailesi için her gün mücadele eden bir karakter var. Büyük oğlu Mateo'nun otizm tanısı aldığını ilk kez samimi bir röportajda paylaşan Mark Kukureya, "Kimse size anne ya da baba olmayı öğretmiyor. Otizmli bir çocuğun dünyasını anlamayı ise zamanla öğreniyorsunuz." sözleriyle milyonlarca aileye dokundu. Bu süreçte ailesinin mutluluğunu futbol kariyerinin bile önüne koyduğunu açıkça dile getirdi. 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'nın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Sol kanatta bitmek bilmeyen enerjisiyle takımın

0: teknik direktörü Jose Mourinho'nun da dikkatini hemen çekti ve turnuva sırasında Cucurella Real Madrid'e transferini tamamladı. Marc Cucurella sadece uzun ve kıvırcık saçlarıyla değil, mücadeleci ruhu, aile sevgisi ve vazgeçmeyen karakteriyle bu Dünya Kupası'nın en unutulmaz isimlerinden biri olmayı başardı. Çünkü gerçek iz bırakanlar yalnızca kupaları kaldıranlar değil, hayatın her alanında dimdik ayakta kalabilenlerdir. Hayatın her alanında dimdik ayakta kalabilenlerdir.
1: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babit Büchner. Auf unter 13-Jährige in Deutschland könnte bald ein Social-Media-Verbot zukommen. Experten haben der EU-Kommission empfohlen, den Zugang für Kinder unter dieser Altersgrenze zu beschränken. Deutschlands Digitalbranche hält das allerdings für den falschen Weg. Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder sagte, Medienkompetenz entstehe durch begleitete Praxis, nicht durch Ausschluss. Die EU-Kommission will nach dem Sommer einen Gesetzesvorschlag vorlegen. Voraussichtlich ab Mitte 2027 gelten in der Europäischen Union neue Fluggastrechte. Die Minister der EU-Mitgliedstaaten haben den Änderungen zugestimmt.
2: Bei Verspätungen, die von der Fluggesellschaft zu verantworten sind, ändert sich nicht sehr viel. Ab 3 Stunden gibt es Entschädigungen, abhängig von der Flugdauer. Neu sind Zeitvorgaben. Innerhalb von 4 Tagen muss der Passagier über seine Rechte informiert werden. Dann hat er 9 Monate für die Beantragung Zeit. Eine Entscheidung kommt innerhalb von 30 Tagen. Im Netz müssen jetzt übrigens immer die Tarife mit einem Gepäcktrolley angezeigt werden. Und die Sitzplatzreservierung von Kindern unter 14 Jahren bei den Eltern kostet künftig nichts mehr. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume hat erstmals das mögliche Ausmaß weiterer Einschnitte genannt. Falls die Arbeitskosten nicht sinken, müssten rund 50.000 weitere Stellen weltweit abgebaut werden, sagt er in einem Interview im Volkswagen-Intranet.
3: VW prüft derzeit, wo sie sparen lässt und will dabei auch die Arbeitskosten senken. Gleichzeitig bleibt die Zukunft mehrerer deutscher Werke offen. Für Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm kann der Konzern über das Jahr 2030 hinaus noch keine wettbewerbsfähige Auslastung zusagen. Blume betont aber, andere Lösungen seien immer besser, als sein Werk zu schließen. Auch alternative Konzepte für einzelne Standorte würden bereits geprüft. Zoe Tassovali, Redaktion.
1: Deutschland und andere internationale Geber haben bei einem Treffen in Brüssel knapp 900 Millionen Euro für den Wiederaufbau des Gazastreifens zugesagt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem bewegenden Erfolg. Unter anderem geht es darum, die Grundversorgung mit Wasser- und Sanitäranlagen wiederherzustellen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Öztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Nedir?
5: Evet, şimdi 5 kişinin ölümüyle ilgili 132 kişi hakkında başlatılan bir soruşturma vardı ki 2016'da kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti. Ancak daha sonra 2018 yılından itibaren araştırmalar devam etti. 17 yıl sonra yeni bir aşamaya geçildi. Eski emniyet amiri dahil örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürmeden 25 kişi gözaltına alındı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyada.
4: Soruşturmalardan devam edelim. Ahbap Derneği'nin kurucusu ve Anadolu Rock Yıldızı Haluk Levent gözaltına alındı. Detaylar neler?
5: Ahbap Derneği ile bağlantılı toplamda 20 gözaltı olduğu bilgisi paylaşıldı ki bu dernekteki paraların aslında bir başkasına aktarıldığı, onun üzerinden Haluk Levent'in kullandığı iddiaları vardı. 120 milyon liralık aktarıldığı asistanına Haluk Levent'in kullandığı. Yine benzer şekilde Haluk Levent'in 990 milyon liralık bir bahis oynadığı yönünde çeşitli iddiaları başsavcılık duyurmuştu. Ardından da Haluk Levent'in yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edildiği için bir operasyon yapıldı denildi ki Bursa'da yakalanmıştı. Toplamda 60 milyon dolarlık bir zarar olduğu ifade ediliyor. O nedenle bu soruşturma şu anda Haluk Levent'in gözaltına alınmasıyla beraber sürdürülüyor.
4: Kısaca siyasetin gündemine de bakalım. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları çözüm ve yargı süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ne dedi?
5: Aslında Mesut iki başlık üzerinden eleştirisi var Tülay Atimoğulları'nın. Bir tanesi Türkiye'de barışın toplumsallaşmasının önündeki en önemli engellerden birisinin CHP üzerinde yürütülen operasyonlar olduğunu söylüyor. Bir tanesi bu. Bir diğeri de AK Partililer genelde çerçeve yasa hazır, mutabakat sağlandı şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Tülay Atimoğulları da dedi ki şunu net söyleyebilirim ki bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla hedeflenen yasanın içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bir mutabakat ortada yok diye bir açıklama yaptı.
4: Gündemde bir de tabii ki kabine toplantısı var. Gündem başlıkları belli mi?
5: Tabii şimdi NATO zirvesi gerçekleşmişti. Dolayısıyla NATO zirvesinin ardından muhtemelen yapılmış olan ikili görüşmeler bu masada kabine toplantısında gündeme gelecek gibi görünüyor. Tabii ki Türkiye'nin F-35 problemi ve Amerika'nın daha doğrusu Trump'ın kaldırmayı vaat ettiği katsayı yaptırımları ve S-400 hava savunma sistemlerinin Rusya'dan almış olduğumuz sistemlerin ne olacağı sorusu muhtemelen bugün konuşulacak. Tabii ki biraz önce de bahsettiğimiz terörsüz Türkiye sürecindeki ilerleme muhtemelen kabine toplantısında görüşülecek ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan yine beklendiği üzere bir açıklama yapacak.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık 32 derece. Gün boyunca sıcaklık 21 ile 33 derece arasında değişecek. Gün boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, havalar sıcak. Daha da sıcak olacak diyorlar. Sıcaklarda tabii insan kendini bir anda bir suya bırakmak istiyor. Ama bazen birkaç saniyelik bir hevesimiz çok ağır sonuçlara yol açabiliyor. Bu konuda dikkat etmemiz gereken bir konu var. Şimdi haberlerde de gözüme çarptı. Berlin'de bir Strandbad, Wannsee'de hatta, Wannsee'de bir kişi suya atladıktan sonra ağır yaralandı. Olayın nasıl yaşandığı henüz araştırılıyor tabii ama yüksek bir yerden atlıyor suya ve sonra ağır yaralanıyor. Biz de tatil sezonundayken önemli bir hatırlatma yapalım. Suyun derinliğini bilmiyorsanız sakın yüksekten atlamayın. Çünkü su dışarıdan bazen güvenli görülebiliyor, işte derin görünebiliyor. Ama altında bir taş olabilir, sığ küçük bir bölüm olabilir. Mesela baktınız aslında derin bir yer ama küçük bir tümsek olabilir, orada bir dağcık olabilir, sığ bir bölümü olabilir. Görünmeyen başka bir tehlike de olabilir. O yüzden yani serinlemek çok güzel, evet, eğlenmek de çok güzel. Çocuklarımız suda oynamaya bayılıyor, evet, ama önce güvenlik. Yani bu yaz kendinizi suya atarken dikkat edin arkadaşlar. Özellikle göllerde, işte bu şehir içi yerlerde insanlar bazen suya farklı malzemeler koymuş oluyor. Mesela geçen baktım yüzerken sandalye atmışlar göle. Sandalye, insanlar yüzerken çarpıyor sandalyeye ve görünmüyor hiçbir şey. O yüzden bu gibi tehlikeler olabilir. Aman dikkat, bizden uyarması.

Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

Arkadaşlar, zeki insanların özelliklerini belirlemişler. Var mı etrafınızda çok zeki bulduğunuz insanlar? Ya da kendiniz? Bazı insanlar hareketleriyle ne kadar zeki olduklarını açığa çıkarıyorlarmış. Bazı zeki insanların yaptıkları davranışlar, özellikler. Şimdi bazı insanlar mesela bir toplantıda çok konuşmadan da hemen dikkat çeker. Çok zeki olduğunu anlarsınız. Çünkü uzun konuşmak değil mesele, doğru cümleyi kurmak diyorlar. Uzmanlar bunu araştırmış. Mesela zeki insanlar bilmediği bir konuda hemen cevap vermeye çalışmazlar. Derler ki bu konuda yeterli bilgim yok, ben bir araştırayım ondan sonra geri döneyim sana der. Hani bilmiyorum demeyi bilirler aslında. Bir de onun dışında bir sorun çıktığında mesela herkesi daha fazla paniğe sokmazlarmış. Konuyu küçük parçalara bölerler ve çözüm odaklı düşünürlermiş. Önce şunu bir çözelim, sonra şunu da bir çözelim gibi. Hani bir kriz olduğunda hepimiz birini suçlamaya çalışıyoruz ya. Zeki insanlar yapmıyor bunu. Önce çözüm. Şimdi bir de belirsiz konuşmak yerine daha somut olurlarmış. Mesela iyi gidiyor ya demek yerine neyin ne kadar ilerlediğini söylerlermiş net bir şekilde. Öyle hallederiz ya, iyi işte ya falan gibi değil. Aslında burada yani şunu anlıyoruz. Zeki insanlar cümlelerini haklı çıkmak için kullanmıyorlar. İyi işi çözmek için seçiyorlarmış cümlelerinde. Yani bazen en akıllıca cümle bilmiyorum ama öğrenebilirim demekmiş. Tamam, ben çok kolay bir şekilde zeki taklidi yapabilirim. Bilmiyorum ama öğrenebilirim. Müthiş, bu yapay zeka gibi bir şey yani.

0: tamam.
1: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Ağır Vadisi'nde 2021'de yaşanan ve 135 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin 5. yılı dolayısıyla anma etkinlikleri düzenleniyor. Programlara Federal Başbakan Friedrich Merz ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de katılacak. Bölgede ayinler, sergiler ve sessiz anma etkinlikleri yapılacak. 14 Temmuz'daki merkezi tören Ahrweiler'de gerçekleştirilecek. Efendim, öte yandan Ahrweiler Kaymakamı Cornelia Weigand sel felaketinin 5. yılında eyalet hükümeti ve federal hükümetten ek kaynak istedi. Weigand personel desteğinin azaltıldığını belirterek yaklaşık 10 milyon euro ek maliyet bulunduğunu söyledi. Mainz'taki sorunlu alanlardan biri olarak gösterilen Bonifatiusplatz, gençlerin katıldığı bir sokak sanatı projesiyle yenileniyor. Sanatçı Leif Erik Möller'le hazırlanan büyük çalışma doğa ve çevre temalarını ele alıyor. Rheinland-Pfalz'te 30 dereceyi aşan sıcaklıkların etkili olduğu hafta sonunda çok sayıda yangın çıktı. Kirin'deki iki ev zarar gördü. Burscheid ve Kinheim'da tarla ve ormanlık alanlar yandı. Değerli dinleyenler, Bangkok'ta bir gece kulübünde çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti. 63 kişi de yaralandı. Yetkililere göre yangın tavandaki klima sisteminde oluşan kısa devreden çıkmış olabilir. İki acil çıkışın engelli olduğu, ses yalıtım köpüklerinin de alevlerin hızla yayılmasında rol almış olabileceği belirtiliyor. Bu senenin ilk yarısında uçak bileti fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre ortalama %8,5 arttı. Federal İstatistik Ofisi'ne göre paket turlar da yine pahalandı. Ekonomi sınıfında en yüksek artış %12,5'la Orta Amerika uçuşlarında görülürken Avrupa ülkelerine yapılan uçuşların fiyatı %11,5 yükseldi. Efendim, ekmek de aslanın ağzında, iş de aslanın ağzında. Volkswagen üst yöneticisi Oliver Blume, iş gücü maliyetleri düşürülmezse yaklaşık 50 bin istihdamın risk altına girebileceğini açıkladı. Blume'ye göre şirketin yönetim, altyapı ve üretim giderleri benzer firmaların ortalamasından %20 daha yüksek. Efendim, sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yoka Vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Dünya Kupası özel programımızla devam ediyoruz. Şu anda Köln stüdyolarımızdan spor redaktörümüz Volkan Ağır'la birlikteyiz. Hoş geldin Volkan.
3: Hoş bulduk Esra, merhabalar.
2: Şimdi hafta sonu Dünya Kupası'nda oynanan çeyrek final maçları vardı. Neler oldu, neler bitti?
3: Evet, hafta sonu olan biteni bir toparlayalım. Tabii ki ilk Fransa-Fas maçıyla başlayalım. İlk çeyrek final mücadelesi oydu. Fransa 2-0 yenerek Fas'ı saf dışı etti. Ardından İspanya Belçika ile oynadı ve bu mücadelede İspanya 2-1 Belçika'yı turnuva dışına itti. Ardından cumartesi gecesi büyük heyecan vardı. Norveç-İngiltere ve Arjantin sahaya çıktı. Arjantin İsviçre karşısındaydı. Norveç ne yazık ki Haaland elendi. Tüm Dünya Kupası'nın sevgilisi haline gelen bir isim oldu bu süreçte.
2: Takım ismi önüne milyon... geçti anladığım kadarıyla. Haaland yenildi.
3: Yani bu konuda kaleci Vozinha, Yeşil Burun Adaları kalecisiyle bir yarışta da geçti Vozinha'yı. 20 milyon sosyal medya takipçisi daha oldu Haaland'ın. O yüzden artık o da dünyanın en büyük ve bilinen futbolcularından, sempatik bulunan futbolcularından biri oldu. Ama artık Dünya Kupası'nda yok. 2-1 eledi Dünya Kupası'ndan onları. İngiltere ve Arjantin'de uzatmalara giden İsviçre mücadelesinde 3-1 ile tur atladı, yarı finale kaldı. İsviçre, Arjantin ve İngiltere Norveç maçlarında hakem kararları çok konuşuldu. Ama bu turnuvada kuralların değişmesinden dolayı herkesin bir kurallara adapte olma sorunu olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden daha fazla tartışıldığını düşünüyorum. Ve tabii Arjantin ortak noktası olması da son şampiyonun tekrar kazanmaya devam etmesini herkes istemez. O yüzden bir eleştiriler oldu. Bu maçların ardından Arjantin İngiltere ile eşleşti yarı finalde. Çarşamba günü oynanacak bu mücadele. Ve Fransa da İspanya ile eşleşti. Salı günü ayın 14'ünde, yani yarın akşam 9'da Fransa-İspanya maçını izleyeceğiz. Bakalım, geçen sene 5-4 bitmişti Uluslar Ligi mücadelesi. 90 dakikası üstelik İspanya Fransa'yı 5-4 yenmişti. Bakalım yarınki mücadele nasıl olacak? Böyle gollü geçecek mi?
2: Evet, bu gelişmeler için teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ediyorum. Yarı finaller oynandıkça, devam ettikçe görüşmeye devam edeceğiz.
2: Evet, biz finale kadar konuşuyoruz bu heyecanı. İnadına yaşamaya devam ediyoruz Dünya Kupası heyecanını.
3: Evet. Herkese iyi günler, iyi yayınlar. Teşekkürler.
2: Teşekkürler. Değerli dinleyicilerimiz, şu anda spor redaktörümüz Volkan Ağır'dan gelişmeleri aldık. Önümüzdeki dakikalarda ve önümüzdeki günlerde de bu gelişmeleri birebir aktarıyor olacağız.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babit Büchner. Im Konflikt um die Straße von Hormuz hat US-Präsident Donald Trump die Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Schiffe angekündigt, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Allen anderen Ländern solle ein fairer und offener Zugang zur Meerenge möglich sein, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Der Digitalverband Bitkom warnt vor einem Social-Media-Verbot für Kinder. Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder sagte, Medienkompetenz entstehe durch begleitete Praxis, nicht durch Ausschluss. Experten hatten der EU-Kommission empfohlen, den Zugang zu beschränken.
2: Für Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren wollen die Experten, dass die Plattformbetreiber beweisen müssen, dass diese Plattformen jugendgeeignet sind. Die bis zu 13-Jährigen sollen überhaupt nicht alleine in den sozialen Medien unterwegs sein. Kommissionspräsidentin von der Leyen findet diese Ratschläge schon sehr gut und will nach den Sommerferien einen offiziellen Vorschlag machen. Die schwierige Frage der Zugangskontrollen und der Inhaltskontrollen müsste dann von den Plattformen selbst gelöst werden. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Flugreisen sind für deutsche Verbraucher erneut teurer geworden. Selbst bei Billigfliegern werden laut einer Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt noch einmal deutlich höhere Preise aufgerufen.
3: Für ein einfaches Ticket ohne Gepäck zahlen Reisende bei den großen Direktfluggesellschaften wie Ryanair oder EasyJet im Schnitt mittlerweile zwischen gut 80 und rund 140 Euro. Dazu kommen oft Gebühren etwa für eine größere Reisetasche oder die Sitzplatzwahl. Als Gründe für die höheren Tarife nennt die Studie ein knappes Flugangebot sowie hohe Steuern und Gebühren an deutschen Flughäfen. Viele Airlines setzen ihre Maschinen deshalb lieber in anderen europäischen Ländern ein. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Nach gut 5 Monaten Generalsanierung sollte der Bahnverkehr zwischen Köln, Wuppertal und Hagen zuverlässiger werden. Doch am letzten Tag der Arbeiten fiel auf, dass eine Brücke marode ist. Die Strecke wird daher nur eingleisig freigegeben und es kommt dort im Fern- und Regionalverkehr weiter zu Ausfällen und Verspätungen. Es gäbe noch keine Prognose, wie schnell die marode Brücke repariert werden könne, so die Bahn.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Öztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Nedir?
5: Evet, şimdi 5 kişinin ölümüyle ilgili 132 kişi hakkında başlatılan bir soruşturma vardı ki 2016'da kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti. Ancak daha sonra 2018 yılından itibaren araştırmalar devam etti. 17 yıl sonra yeni bir aşamaya geçildi. Eski emniyet amiri dahil örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürmeden 25 kişi gözaltına alındı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyada.
4: Soruşturmalardan devam edelim. Ahbap Derneği'nin kurucusu ve Anadolu Rock Yıldızı Haluk Levent gözaltına alındı. Detaylar neler?
5: Ahbap Derneği ile bağlantılı toplamda 20 gözaltı olduğu bilgisi paylaşıldı ki bu dernekteki paraların aslında bir başkasına aktarıldığı, onun üzerinden Haluk Levent'in kullandığı iddiaları vardı. 120 milyon liralık aktarıldığı asistanına Haluk Levent'in kullandığı. Yine benzer şekilde Haluk Levent'in 990 milyon liralık bir bahis oynadığı yönünde çeşitli iddiaları başsavcılık duyurmuştu. Ardından da Haluk Levent'in yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edildiği için bir operasyon yapıldı denildi ki Bursa'da yakalanmıştı. Toplamda 60 milyon dolarlık bir zarar olduğu ifade ediliyor. O nedenle bu soruşturma şu anda Haluk Levent'in gözaltına alınmasıyla beraber sürdürülüyor.
4: Kısaca siyasetin gündemine de bakalım. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları çözüm ve yargı süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ne dedi?
5: Aslında Mesut iki başlık üzerinden eleştirisi var TÜLİAD İmamoğlu'nun. Bir tanesi Türkiye'de barışın toplumsallaşmasının önündeki en önemli engellerden birisinin CHP üzerinde yürütülen operasyonlar olduğunu söylüyor. Bir tanesi bu. Bir diğeri de AK Partililer genelde çerçeve yasa hazır, mutabakat sağlandı şeklinde açıklamalar yapıyorlar. TÜLİAD İmamoğlu da dedi ki şunu net söyleyebilirim ki bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla hedeflenen yasanın içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bir mutabakat ortada yok diye bir açıklama yaptı.
4: Gündemde bir de tabii ki kabine toplantısı var. Gündem başlıkları belli mi?
5: Tabii şimdi NATO zirvesi gerçekleşmişti. Dolayısıyla NATO zirvesinin ardından muhtemelen yapılmış olan ikili görüşmeler bu masada kabine toplantısında gündeme gelecek gibi görünüyor. Tabii ki Türkiye'nin F-35 problemi ve Amerika'nın daha doğrusu Trump'ın kaldırmayı vaat ettiği katsayı yaptırımları ve S-400 hava savunma sistemlerinin Rusya'dan almış olduğumuz sistemlerin ne olacağı sorusu muhtemelen bugün konuşulacak. Tabii ki biraz önce de bahsettiğimiz terörsüz Türkiye sürecindeki ilerleme muhtemelen kabine toplantısında görüşülecek ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan yine beklendiği üzere bir açıklama yapacak.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık 32 derece. Gün boyunca sıcaklık 21 ile 33 derece arasında değişecek. Gün boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere, Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibariyle gram altın yaklaşık 114 euro 10 sent. Çeyrek altın ise 199 euro 67 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 65 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra.
1: Paydos keyfimize devam ediyoruz.
0: Arkadaşlar, o çok sevdiğiniz eşiniz için en fazla ne yaptınız? Şimdi öyle bir hikaye anlatacağım ki böyle kalbim ısındı. Yatak odasının manzarasını beğenmeyen eşi için yatak odasının manzarasını değiştirebilen, dönebilen bir ev yapmış bir beyefendi. İnanılmaz. Bosna Hersek'te yaşayan bir beyefendi bu. 72 yaşında kendisi. Eşi yıllardır ev manzarasından şikayet ediyormuş, tamam mı? Bunun üstüne demiş ki tamam, seni mi kıracağım? Yeter ki sen mutlu ol demiş. Hiçbir mühendislik falan eğitimi olmadan tamamen kendi imkanlarıyla dönen bir ev inşa etmiş. Ya bu nasıl mümkün olabilir? Böyle 360 derece dönüyor, bayağı bildiğiniz dönen ev ya. 6 yılda tamamlamış bunu. 7 metrekarelik bir eksen var. O eksenin üstüne inşa etmiş evi. Onun üstünde dönüyor ev böyle. İnanılmaz manzara, istediğin gibi değişiyor yani. Kendisi kumanda edebiliyor. Biraz sola, biraz sağa. Müthiş bir şey değil mi? Güneş neredeyse oraya doğru dönersin. Bırak manzarayı yani. Müthiş. Bir de mısır tarlaları, orman, nehir falan var yani. İnanılmaz bir cennette yaşıyorlar zaten. Bir de dönüş hızı en yavaş ayarda kendi etrafındaki turunu 24 saatte tamamlıyormuş. Onu bile hesaplamış. En hızlı kaç diye baktım. 22 saniye. 22 saniyede tam döndürebiliyorsunuz evi. Ama muazzam bir fikir. Muazzam bir fikir. Eğer eşinize sürpriz yapmak istiyorsanız evinizin altına bir sistem yapın. Evi döndürün arkadaşlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.
2: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
4: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.

skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Oğuzhan Koç en romantik şarkılarından biri Yüzük'le birlikteydik. Romantizm demişken arkadaşlar, çok sevdiğiniz eşiniz için en fazla ne yaptınız? Bosna Hersek'ten müthiş romantik bir haber gördüm. Bir adam karısı için öyle bir şey yapmış ki, 72 yaşında bir beyefendi. Eşi de demiş ki, ya hep aynı manzara, hep aynı manzara. Yatak odamın manzarasını sevmiyorum demiş. Adam da ne yapmış biliyor musunuz? Bütün evi öyle bir sisteme koymuş ki, yeniden inşa etmiş. Evi 360 derece dönen bir ev olarak tekrar tasarlamış. Ev dönüyor arkadaşlar manzaradan. Eşi manzaradan sıkıldı diye evi döndürmüş adam. İnanılmaz. Bunun üstüne bir dinleyicimiz diyor ki, şöyle bir ses kaydı var, hemen gönderiyorum. Kim? Aycan. Aycan diyor ki,
1: onu yapan Rizeli dur Rizeli, benim hemşerim dur Rizeli dönen ev.
0: Bütün Rizeliler böyle demek ki. Bütün Rizeliler eşleri için sıkılmasınlar diye dönen ev inşa ediyorlar. Ben öyle anladım şu an. Bir dinleyicimiz Cano Canan şöyle söylüyor.
2: Vallahi görüyorsun değil mi Esra? Elin adamı neler yapıyor. Bizim eşimiz olsa vallahi yemin ediyorum ancak dümen çevirir. Diyeceğim o ki, şansıma tükürsem rüzgardan bana geri gelir. O derece yani.
0: Cano Canan, senin hakkında ilginç bir şey. Ya ben yıllardır bu radyodayım. Geldiğim ilk günden beri sen bu konudaki bahtsızlığından bahsediyorsun. Sen hala koca bulamadın mı kendini? Acil koca bulalım sana da. Şansına da tükürüp durma, sürekli yüzüne ters esiyorsa rüzgar. İçten iste, kalpten iste böyle. Sürekli isyan etme, iste. Manifest!

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Ağrı Vadisi'nde 2021'de yaşanan ve 135 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin 5. yılı dolayısıyla anma etkinlikleri düzenleniyor. Programlara Federal Başbakan Friedrich Merz ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de katılacak. Bölgede ayinler, sergiler ve sessiz anma etkinlikleri yapılacak. 14 Temmuz'daki merkezi tören Ahrweiler'de gerçekleştirilecek. Efendim, öte yandan Ahrweiler Kaymakamı Cornelia Weigand sel felaketinin 5. yılında eyalet hükümeti ve federal hükümetten ek kaynak istedi. Weigand personel desteğinin azaltıldığını belirterek yaklaşık 10 milyon euro ek maliyet bulunduğunu söyledi. Mainz'taki sorunlu alanlardan biri olarak gösterilen Bonifatiusplatz, gençlerin katıldığı bir sokak sanatı projesiyle yenileniyor. Sanatçı Leif Erik Möller'le hazırlanan büyük çalışma doğa ve çevre temalarını ele alıyor. Rheinland-Pfalz'te 30 dereceyi aşan sıcaklıkların etkili olduğu hafta sonunda çok sayıda yangın çıktı. Kirin'deki iki ev zarar gördü. Burscheid ve Kinheim'da tarla ve ormanlık alanlar yandı. Değerli dinleyenler, Bangkok'ta bir gece kulübünde çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti. 63 kişi de yaralandı. Yetkililere göre yangın tavandaki klima sisteminde oluşan kısa devreden çıkmış olabilir. İki acil çıkışın engelli olduğu, ses yalıtım köpüklerinin de alevlerin hızla yayılmasında rol almış olabileceği belirtiliyor. Bu senenin ilk yarısında uçak bileti fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre ortalama %8,5 arttı. Federal İstatistik Ofisi'ne göre paket turlar da yine pahalandı. Ekonomi sınıfında en yüksek artış %12,5 ile Orta Amerika uçuşlarında görülürken Avrupa ülkelerine yapılan uçuşların fiyatı %11,5 yükseldi. Efendim, ekmek de aslanın ağzında, iş de aslanın ağzında. Volkswagen üst yöneticisi Oliver Blume ve iş gücü maliyetleri düşürülmezse yaklaşık 50 bin istihdamın risk altına girebileceğini açıkladı. Blume'ye göre şirketin yönetim, altyapı ve üretim giderleri benzer firmaların ortalamasından %20 daha yüksek. Efendim, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: hit listesine giren yeni şarkı.
1: Mebrure, zatı şahanesi.
2: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
1: Umur Doma, yardım et.
3: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
1: Derya Ulu,

0: en güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: 40 yılın başı şurada bir romantizm konuşayım dedim. Onu da yaptırmadınız ha. Aşk olsun size. Romantizm niyeyse biz konuşamıyoruz. Yok ya, hemen bir kavga çıkıyor hemen. Bir dinleyicimiz Can Ocağan'dan demişti ki ya elin adamı neler neler yapıyor. Bizimki ancak dümen çevirir demişti. Bunun üstüne bir dinleyicimiz çok sinirlenmiş. Bakın şöyle söylüyor.
2: Ben Emre Uçgeç. Biraz önceki ses kaydına cevap veriyorum. Evet, elin adamı neler yapıyor. Elin adamı aylak. Bizim canımız çıkmış çalışmaktan. Biz evin kapısından girdik mi Allah'a şükrediyoruz. Bir cumartesi pazarımız var, onda bile çalışıyoruz. Elin adamı ne inesin? Derdim tesam ağlamın Hasan.
1: İyi de Emre, kadıncağız demiş ki elin adamı demiş. Ne güzel elin adamı neler yapıyor demiş, övmüş. Sen de onun için elin adamısın ya. Yoksa acaba eski kocası falan mısın? Değilsindir herhalde. Elin adamı demiş işte, senden bahsediyor. Elin adamısın ya sen de. Sinirlenme bak, sana kimse hiçbir şey söylemedi. Helali hoş olsun emek verenlere, çalışanlara. Ama sen de sevdiceğine bir dönen ev yapmamışsındır yani.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
4: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Melis Fis ve Ayna grubu Tırtıl dedi. Şimdi biraz eskimeyen eskilere gideceğiz. Bu şarkının asla eskiyeceğini düşünmüyorum. Bu şarkı bizi çok güzel yerlere götürüyor. Çok da güzel şeyler anımsatıyor. Erol Evgin işte öyle bir şey diyor. Hem de kiminle biliyor musunuz? Emel Sayın'la birlikte. Mesai saatlerinin sonlarına gelen bütün dinleyicilerimize armağan olsun bu şarkı.

0: Ich bin Babette Büchner. Kurz nach neuen Angriffen auf den Iran hat US-Präsident Donald Trump eine neue Seeblockade gegen Schiffe angekündigt, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Allen anderen Ländern soll ein fairer und offener Zugang zur Meerenge möglich sein, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Er kündigte zugleich an, die USA würden für die sichere Durchfahrt nun Einnahmen in Höhe von 20% des Frachtwertes verlangen. Nach einem Racheaufruf gegen westliche Politiker wächst in Deutschland die Sorge vor möglichen Anschlägen. Eine große iranische Tageszeitung hatte eine Liste veröffentlicht, auf der unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz steht.
1: Im Blick haben die Behörden dabei vor allem sogenannte Wegwerfagenten, also Menschen, die nur für einen einzelnen Auftrag angeworben werden. CDU-Politiker Kiesewetter warnt im Handelsblatt, das iranische Regime plane womöglich schon länger gezielte Tötungen und Anschläge im Westen. Auch Grünen-Politiker von Notz nimmt die Drohungen ernst. Er vermutet hinter der Liste zumindest die Billigung Teherans. Eine unmittelbar neue Gefahr für den ohnehin stark geschützten Kanzler sieht er dadurch aber nicht. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
0: Voraussichtlich ab Mitte 2027 gelten in der Europäischen Union neue Fluggastrechte. Die Minister der EU-Mitgliedstaaten haben den Änderungen zugestimmt.
2: Bei Verspätungen, die von der Fluggesellschaft zu verantworten sind, ändert sich nicht sehr viel. Ab 3 Stunden gibt es Entschädigungen, abhängig von der Flugdauer. Neu sind Zeitvorgaben. Innerhalb von 4 Tagen muss der Passagier über seine Rechte informiert werden. Dann hat er 9 Monate für die Beantragung Zeit. Eine Entscheidung kommt innerhalb von 30 Tagen. Im Netz müssen jetzt übrigens immer die Tarife mit einem Gepäcktrolley angezeigt werden. Und die Sitzplatzreservierung von Kindern unter 14 Jahren bei den Eltern kostet künftig nichts mehr. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
0: Der Digitalverband Bitkom warnt vor einem Social-Media-Verbot für Kinder. Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder sagte, Medienkompetenz entstehe durch begleitete Praxis, nicht durch Ausschluss. Experten hatten der EU-Kommission empfohlen, dass unter 13-Jährige soziale Medien nur unter Aufsicht und zeitlich begrenzt nutzen sollten. Nach dem Sommer soll dazu ein Gesetzesvorschlag vorgelegt werden.
3: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri paylaşmak için İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Ben Mesut Öztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Nedir?
5: Evet, şimdi 5 kişinin ölümüyle ilgili 132 kişi hakkında başlatılan bir soruşturma vardı ki 2016'da kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti. Ancak daha sonra 2018 yılından itibaren araştırmalar devam etti. 17 yıl sonra yeni bir aşamaya geçildi. Eski emniyet amiri dahil örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürmeden 25 kişi gözaltına alındı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyada.
4: Soruşturmalardan devam edelim. Ahbap Derneği'nin kurucusu ve Anadolu rock yıldızı Haluk Levent gözaltına alındı. Detaylar neler?
5: Ahbap Derneği ile bağlantılı toplamda 20 gözaltı olduğu bilgisi paylaşıldı ki bu dernekteki paraların aslında bir başkasına aktarıldığı, onun üzerinden Haluk Levent'in kullandığı iddiaları vardı. 120 milyon liralık aktarıldığı asistanına Haluk Levent'in kullandığı. Yine benzer şekilde Haluk Levent'in 990 milyon liralık bir bahis oynadığı yönünde çeşitli iddiaları başsavcılık duyurmuştu. Ardından da Haluk Levent'in yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edildiği için bir operasyon yapıldı denildi ki Bursa'da yakalanmıştı. Toplamda 60 milyon dolarlık bir zarar olduğu ifade ediliyor. O nedenle bu soruşturma şu anda Haluk Levent'in gözaltına alınmasıyla beraber sürdürülüyor.
4: Kısaca siyasetin gündemine de bakalım. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları çözüm ve yargı süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ne dedi?
5: Aslında Mesut iki başlık üzerinden eleştirisi var Tülay Yatimoğulları'nın. Bir tanesi Türkiye'de barışın toplumsallaşmasının önündeki en önemli engellerden birisinin CHP üzerinde yürütülen operasyonlar olduğunu söylüyor. Bir tanesi bu. Bir diğeri de AK Partililer genelde çerçeve yasa hazır, mutabakat sağlandı şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Tülay Yatimoğulları da dedi ki şunu net söyleyebilirim ki bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla hedeflenen yasanın içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bir mutabakat ortada yok diye bir açıklama yaptı.
4: Gündemde bir de tabii ki kabine toplantısı var. Gündem başlıkları belli mi?
5: Tabii şimdi NATO zirvesi gerçekleşmişti. Dolayısıyla NATO zirvesinin ardından muhtemelen yapılmış olan ikili görüşmeler bu masada kabine toplantısında gündeme gelecek gibi görünüyor. Tabii ki Türkiye'nin F-35 problemi ve Amerika'nın daha doğrusu Trump'ın kaldırmayı vaat ettiği katsayı yaptırımları ve S-400 hava savunma sistemlerinin Rusya'dan almış olduğumuz sistemlerin ne olacağı sorusu muhtemelen bugün konuşulacak. Tabii ki biraz önce de bahsettiğimiz terörsüz Türkiye sürecindeki ilerleme muhtemelen kabine toplantısında görüşülecek ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan yine beklendiği üzere bir açıklama yapacak.
3: Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık 32 derece. Gün boyunca sıcaklık 21 ile 33 derece arasında değişecek. Gün boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere, Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 114 euro 10 sent. Çeyrek altın ise 199 euro 67 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 65 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Demet Akalın 2000'lerden beri hit listelerinden bir türlü kurtaramadığımız bir sanatçı. Şimdi yine yepyeni şarkısı Bir Şey Mi Dedin sizlerle.

değerli dinleyicilerimiz. Diyelim ki bizim canımız çocuklarımız, yeğenimiz, torunumuz, ne olursa olsun o minik arkadaşlarımız yaramazlık yapabilirler. Yani çocukluğu doğasında vardır bu yaramazlık yapmak. Diyelim ki bir şeyleri yıkıp dökerken bir park halindeki arabayı çizdi diyelim. İlk aklınıza gelen şey ne olur? Çocuğu cezalandırmak değil. Sigortamız öder diye rahat davranıyoruz değil mi? Sigorta öder nasılsa diye ilk aklımıza gelen şey oluyor. Ama biraz istisnalar var. O kadar da basit değilmiş bu işler. Şimdi sadece zararın oluşmasına değil, burada anne babanın o çocuğu yeterince gözetip gözetmediğine de bakıyorlar. Sigortalar buna bakıyormuş yani. Sigorta poliçesinin neleri kapsadığına da bir bakılıyormuş. Yani resmen sizi ebeveynler olarak tertipli olmanızı, düzenli olmanızı istiyorlar. Çocuğunuza da bakın yahu diyorlar resmen. İşinizi biliyorsunuz ha valla. Şimdi bazı durumlarda sigorta hiç ödeme de yapmayabiliyor hatta bu arada. O zaman da masraf ya araç sahibine kalıyor ne yazık ki, ya da farklı bir sigorta devreye giriyor. O yüzden uzmanlar özellikle çocuklu ailelere bir tavsiyede bulunuyor. Çocuğunuzu eğitin. Yok şaka yapıyorum. Özel sorumluluk sigortanızın kapsamını bir kez daha kontrol edin diyorlar. Çünkü küçücük bir çizik olabilir ama bazen başımıza bela alıyor. Çocuğumuzu da üzmeyelim bu noktada. Çocuktur, çizer yani. Sonra eve gidince konuşursunuz, sorun değil. Olmadı, bu zararı çocuğunuza ödetmeye çalışın mesela, bu da olabilir.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Ağrı Vadisi'nde 2021'de yaşanan ve 135 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin 5. yılı dolayısıyla anma etkinlikleri düzenleniyor. Programlara Federal Başbakan Friedrich Merz ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de katılacak. Bölgede ayinler, sergiler ve sessiz anma etkinlikleri yapılacak. 14 Temmuz'daki merkezi tören Ahrweiler'de gerçekleştirilecek. Efendim, öte yandan Ahrweiler Kaymakamı Cornelia Weigand sel felaketinin 5. yılında eyalet hükümeti ve federal hükümetten ek kaynak istedi. Weigand personel desteğinin azaltıldığını belirterek yaklaşık 10 milyon euro ek maliyet bulunduğunu söyledi. Mainz'taki sorunlu alanlardan biri olarak gösterilen Bonifatiusplatz, gençlerin katıldığı bir sokak sanatı projesiyle yenileniyor. Sanatçı Leif Erik Möller'le hazırlanan büyük çalışma doğa ve çevre temalarını ele alıyor. Rheinland-Pfalz'te 30 dereceyi aşan sıcaklıkların etkili olduğu hafta sonunda çok sayıda yangın çıktı. Kirin'deki iki ev zarar gördü. Burscheid ve Kinheim'da tarla ve ormanlık alanlar yandı. Değerli dinleyenler, Bangkok'ta bir gece kulübünde çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti. 63 kişi de yaralandı. Yetkililere göre yangın tavandaki klima sisteminde oluşan kısa devreden çıkmış olabilir. İki acil çıkışın engelli olduğu, ses yalıtım köpüklerinin de alevlerin hızla yayılmasında rol almış olabileceği belirtiliyor. Bu senenin ilk yarısında uçak bileti fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre ortalama %8,5 arttı. Federal İstatistik Ofisi'ne göre paket turlar da yine pahalandı. Ekonomi sınıfında en yüksek artış %12,5'la Orta Amerika uçuşlarında görülürken Avrupa ülkelerine yapılan uçuşların fiyatı %11,5 yükseldi. Efendim, ekmek de aslanın ağzında, iş de aslanın ağzında. Volkswagen üst yöneticisi Oliver Blume, iş gücü maliyetleri düşürülmezse yaklaşık 50 bin istihdamın risk altına girebileceğini açıkladı. Blume'ye göre şirketin yönetim, altyapı ve üretim giderleri benzer firmaların ortalamasından %20 daha yüksek. Efendim, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

yaz gelince sağım solum, önüm arkam kilo vermek isteyenlerle dolu. Kilo vermek için her detayı düşünen insanlar var, böyle güzel yaz vücudum olsun, o mayomda seksi görüneyim diye. Biliyorum, o kalorilerin her birini vermek istiyoruz. Şimdi sırf bunun için artık asansörleri hayatından çıkaran insanlar var mesela. Asansörün varlığını reddediyor. Neden? Kilo verecekmiş merdiven çıkarak. Kalori yakacakmış merdiven çıkarak. Şimdi çok ilginç bir şey karşıma çıktı arkadaşlar. Merdivenlerden yukarı çıkmak evet zor bir şey ama bazen inmek de çok zor ya. Merak ettim, araştırdım, baktım. Merdiven çıkmak mı daha çok kilo verdiriyor yoksa merdiven inmek mi? Şimdi bu araştırmalar gösteriyor ki merdiven inmek en az çıkmak kadar fazla çıkmak kadar faydalı. Ve hatta bazı durumlarda merdiven çıkmaktan daha da faydalıymış merdiven inmek. Ay konuşamadım. Ya öyle bir çalışma var ki bazı insanlar hatta merdiven inerken daha çok kalori harcıyormuş. Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl iniyorsunuz? Ben hiç anlamadım. Bazıları ama mesela çocuklar da çok zorlanır merdiven inerken. Bakar böyle ikinci adımını aynı merdivene atar. Nefesini tutar falan, böyle daha zordur. O yüzden hiçe saymayın. Hep böyle görüyorum. Asansörle inip merdivenle yukarı çıkanlar. Ama inmeyi de arkadaşlar kar kardır yani. Görüyor musunuz? Merdiven her zaman kullanmak gerekiyor. İnmek çıkmaktan daha çok kalori yakıyormuş. Ona göre artık merdivenlerle aramızı biraz daha iyi tutacağız.

hep böyle şansımıza küstüğümüz zamanlar oluyor ya. Şansıma küseyim, şansıma affedersiniz tüküreyim falan. Bazı insanlar da şansıyla çok mıç mıç bir ilişki sürdürüyor. Çok seviyorlar şanslarını. Bizim de öyle olmamız lazım. Şimdi acayip bir hikaye var. Bir adam üst üste piyango kazanmış, biliyor musunuz? Kanada'da. Bence Kanada'ya taşınalım biz. Kanada'da 1 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazanan bir adam var. Kazanıyor, Paul ismi. Ondan sonra bu yaşlı adam kazandığı parayı da, o 1 milyonluk ikramiyeyi de yepyeni bir ev alıyor, sonra kamyonet alıyor. Bunu da hep merak ederdim. Bu ikramiye kazananlar, piyangoyu kazananlar ne yapıyor diye. Adam ev almış, bir de kamyon almış. Tamam, helal, hoş olsun. Sonra adam müthiş bir hayat yaşıyor tabii ki. Bütün hayatı değişiyor yani. Harika bir hayat yaşıyor. Çok memnun hayatından. Giderek de yaşlanıyor. Müthiş. Yapacak hiçbir şey yok. Adamın ama bakın, insanoğlu doyumsuz. Adam yine gitmiş piyango oynamış. Yani neyine yetmedi? Zaten yaşın başın gelmiş. Güzel kazanmışsın 1 milyonunu. Çalışmak ihtiyacın yok. Hiçbir şeye ihtiyacın yok yani. Emin ol torunlarına da kalmıştır oradan. Adam gitmiş yine piyango oynamış. Yine kazanmış ya. Yeni bir ikramiye daha kazanmış. Ödülü aldıktan sonra da ay inanmıyorum, hiç tahmin etmiyordum diyor. Beklemiyordum diyor. Ya beklemiyorsun da nasıl oynuyorsun ikramiyeyi? Niye piyango niye oynuyorsun? Benim sinirime bozdu. Bizim hakkımızı bile almış olabilir. Şu şansın %1'ini bana verseler var ya. Oo, neler yaparım neler. Acaba.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Ben Esra. Akşamı da getirmişiz hep birlikte. Paydos keyfimiz şu anda devam ediyor. Biraz sonra Okan Bayülgen'in Hayatım Roman programı başlayacak. Bugünkü konu İpek Özcan olacak. Okan Bayülgen Hayatım Roman programları devam ederken siz de konuk olmak istiyorsanız okanbayulgen@metropolfm.de mail adresine kendi hikayenizi yazabilirsiniz. Böylelikle siz de Okan Bayülgen'in Hayatım Roman programına konuk olabilirsiniz. Şimdi müthiş bir şarkıyla devam ediyoruz. Bu şarkı özel bir şarkı. Neden? Çünkü özel bir projeyle yapılmış bir şarkı. Türkiye'de bir proje var. Saygı 1 isimli bir proje. Bu projede onur konuğu olarak çok böyle efsane sanatçılar seçiliyor. Bazı müzik tarzlarının öncüsü diyebileceğimiz sanatçılar. Şimdi pop tarzında Mustafa Sandal ismi seçildi. Mustafa Sandal yıllardır Türkçe pop'a inanılmaz katkıları olan bir sanatçı. Bunun için saygı projesi kapsamında yeni nesil sanatçılar, yeni nesil olmak zorunda değil, saygı göstermek isteyen sanatçılar o kişinin şarkılarını kendi tarzında tekrar söylüyorlar ve stüdyo kaydı yapıyorlar. Sonra da sahnede performans sergiliyorlar. Mustafa Sandal da onur konuğu olarak davet ediliyor ve o konseri izliyor. Şimdi bunlar yayınlanmaya başlandı. Müthiş projeler ortaya çıktı. Şimdi son zamanların çok konuşulan ismi Sefo. Biliyorsunuz o rap ve poplarıyla meşhur. Kendi tarzında yapsa isyankar parçasını nasıl olurdu? İşte böyle olurdu. Şimdi Sefo kendi tarzında Mustafa Sandal'ın isyankar şarkısını yorumluyor.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Hanımlar beyler, ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın İpek Özcan, 91 doğumlu, şu anda Berlin'de bağımsız bir şarkıcı, söz yazarı ve multidisipliner bir sanatçı. 2023 yılında Berlin'e taşındı ve burada çok yoğun olarak çalışıyor. 3 farklı gösterisi var diyelim, bir konser demeyelim, gösteri diyelim. Bir tanesi kendi ismiyle anılan İpek Özcan solo müzik üretimleri, bir diğeri yine sahne aldığı grup ismi Derdi Bol ya da Turkish Retro Night, Türk müziğinin retro ruhunu çağdaş sahneye taşıyan bir Berlin-İstanbul hattı diyebiliriz. Bir diğeri ise Milky Orange, bu da doğal frekanslar, psikodelik dokular ve deneysel ses alanları üzerine bir keşif diyebiliriz. Bir yandan mühendis, bir yandan müzik ve oyunculuk geçmişini bir araya getiriyor. Böyle bir ortak yapı kuruyor bunlarla. Aslında İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun, tiyatro ve müzik eğitimi alıyor. Beşiktaş Kültür Merkezi bünyesinde tiyatro oyunlarında rol alıyor. İşte dolu dolu ama kısa bir hayat.
2: Hoş Merhabalar, geldin. Ben İpek Özcan.
1: Evet. Peki nasıl Berlin'de yaşamak?
2: Berlin'de yaşamak ilk sene birazcık zorlayıcıydı, açık konuşmak gerekirse. Çünkü arkadaşlıklar, dostluklar ve her şeyi İstanbul'da bırakmak biraz yorucu oldu benim için. Ama o kadar güzel bir kitleyle buluştuk ki aslında ben müzik sayesinde tekrar insanlarla kavuştum. İstanbul'da bıraktığım arkadaşlarımı burada dinleyici olarak almışım gibi oldu aslında hayatıma. Ve bu adaptasyon sürecimi çok hızlandırdı. Bazen dinleyicilerimin arasından dostluklarım oluştuğu oldu. Ya da konser sonrasında yanıma gelip ya ben aslında şöyle bir ortak bir derdim var aslında anlattığı şeyler, benimle ortak olduklarını ben fark ediyorum. Bunları fark edince aslında o aradığım yıllardaki dostlukları sadece İstanbul'da bırakıp gelmiş olmadığımı fark ettim. Ve bu beni çok mutlu etti burada. Hızlandırdı bu sürecimi. Şu an güzel, keyifli gidiyor.
1: Peki,
2: diyebilirim.
1: Hemen hemen 2-3 senelik bir Almanya hayatın oldu. Şu anda çok basit anne baba soruları sormak istiyorum.
2: Tamam.
1: kabul ederse.
2: Evet, evet.
1: İyi bir evde oturuyor musun?
2: Ben bu konuda çok şanslıyım. Stüdyo bir dairede oturuyorum.
1: Yalnız başına?
2: Yalnız başıma oturuyorum.
1: Evet. Henüz çok evlenmedin, barklanmadın.
2: Geçmişte bazı mazisel şeyler olmuş olabilir. Evet. Ama şu an bekarım. Evet. Evet, yalnızım.
1: Peki. iyi bir evde oturuyorsun.
2: Evet. Yani
1: bu mükemmel bir kere. Evet. Çünkü birçok performans sanatçısı ev paylaşmak zorunda kalıyorlar.
2: Kesinlikle.
1: Zaten tanımadıkları insanlarla aynı evde oturmak zorunda kalabilirler. Diyelim ki böyle bir pansiyon hayatı gibi bir hayattır ve birileri gelir gider, tam arkadaş olursun. Hadi bakalım, kızlardan biri gider oradan falan.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi bu mümkün. İkincisi, ne sıklıkla sahne alabiliyorsun? Yine anne baba sorusu.
2: Evet, Berlin'de ayda bir konser veriyoruz. Tamamen aslında sahne almak üzerine yapmadık. Yani ben buraya geldiğimde çeşitli düzenli sahneler vardı açıkçası farklı mekanlarda. Ama birazcık deli cesareti, madem dedim delilik yapıyorum, deliliği tam yapayım. O yüzden konserler ve tamamen bilet satıyoruz. Bu da bize bağlı aslında. Ayda bir Berlin'de hemen hemen konser vermek istiyoruz ve veriyoruz.
1: Veriyoruz dediğimiz bir grubumuz
2: bir
1: var.
2: Bir grubumuzla beraber, aynen, Turkish Retro Night en aktif olan
1: onlar,
2: Avrupa'da
1: onlar
2: da.
1: Onlar da Berlin'e yeni gelmişler mi zaten?
2: Aynen öyle. Hepsi Berlin'e yeni göçmen olan
1: sanatçılar. Bu çok güzel.
2: Aynen öyle.
1: Bu nefis. Bunu ikinci bölümde tekrar konuşacağız.
2: Tabii ki.
1: Son soru bu bölümün son sorusu. Kızım, evladım, paranı yettirebiliyor musun?
2: Hemen hemen. Hemen. İçgüdüsünden hallice.
1: Peki, müthiş. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın İpek Özcan. Şimdi çok ilginç bir şey söylediniz bana. Dedin ki burada Berlin'e yeni taşınan benim gibi sanatçı olan insanlarla bir müzik grubumuz var ve biz burada sahne alıyoruz falan. Bu bir yandan da aslında her ülkede herkesin sıkıntısını çektiği bir ortak yaratım süreci, ortak yeni şeyler keşfedebilmek, yeni bir akım başlatabilmek filan gibi, yani tarihte diyelim ki çok yakın tarihte 80'lerde bir araya geldiler, şunu yaptılar. 60'larda şunlar, şu İngilizler Londra'da bir araya geldiler, Amerika'yı bile değiştirdiler, dünyayı değiştirdiler filan. Bu gibi hikayelerin üreyebilmesi için bir arada olmak lazım ve benzer bir ekonomiyi paylaşmak lazım. Nasıl? Aynı evde oturmak zorunda kalmak, aynı ucuz kafeye, kıraathaneye gitmek zorunda kalmak, aynı ucuz lokantada takılmak zorunda kalmak, aynı parklarda oturmak, konuşmak zorunda kalmak. Bu değil mi sanatın
2: Kesinlikle.
1: Üreme alanı?
2: Aynı dertlere sahip olabilmek.
1: Bravo, aynı ekonomi, aynı dertler, aynı dil problemi,
2: evet.
1: Aynı göçmen problemi.
2: Aynı
1: böyle böyle
2: dertler.
1: Üremiyor mu?
2: Kesinlikle öyle. Biz buraya geldiğimizde aslında müzik grubumuzun yaptığı gibi müzikler yapan değerli müzisyenler vardı zaten aktif olarak olan. Hatta bir grup kurmaya karar verişimiz de şöyle oldu. Ben kendim zaten İpek Özcan olarak devam ediyorum ama grubumda çok değerli müzisyenler var ve biz dedik ki bir isim öne çıkmasın. Yani biz bir grup olalım ve biz de toparlayıcı olalım. Hem bunu kendi içimizde hissedelim hem de insanları toparlayıcı olarak hissettirelim istedik. Bu hem eski göçmenler için hem yeni göçmenler için hem halihazırda burada doğup büyüyen insanlar için. Ve sonra bize dediler ki bu müzikler burada gitmiyor. Siz yapacaksınız ama size kimse gelmeyecek dediler. Biz dedik ki biz deneyeceğiz. Ve konserler vermeye başladık. Ve inanılmaz bir şekilde biraz aslında bu yönden gurur duyuyorum. Çünkü insanlar bizim de böyle kendi dünyamızda, müzik dünyamızda bir öncülük yaptığımızı söylediler. Ve ilk defa bu kadar heyecanlandıran bir proje olduğunu ve insanların da düzenli geldiğine şahit olduklarını söylüyorlar herkes.
1: Peki bu şarkın hayat işte şarkınız. Alternatif indie pop tarzında diyebiliriz. Bu Gül Masalı dizisinde yer alıyor ve geniş kitleler tarafından seviliyor, dinleniyor. Şimdi bu ne zamandı bu şarkı? Kaç sene önceydi?
2: 2020 yılında yayınlandı.
1: Ve o zaman Türkiye'deydiniz.
2: Türkiye'deydim, evet.
1: Siz o zaman Almanya'ya gelirken zaten elinizde hit yaptığınız bir şarkı vardı.
2: Evet, aynen.
1: Bomboş
2: evet.
1: Değildiniz.
2: Evet, evet.
1: Yani aslında bugün de artık müzikal başarı böyle bir albüm başarısı, birkaç albüm başarısı değil. Aslında birçok bir şarkılık insanlar var.
2: Evet.
1: Çünkü evet o bir tane olmuş. Arkadan belki o kadar güçlü başka şarkılar da yapılmış ama işte efendim müzik platformundaki bilmem ne konusu, algoritması değişmiş, editör bilmem ne demiş filan gibi aptal saptal
2: aynen,
1: şeyler
2: öyle,
1: yüzünden insanlara ulaşamamış.
2: Evet,
1: değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Böyle şeyler var ve biraz kaza bela şeklinde yürüyor aslında
2: evet.
1: Kariyerleri insanların. Peki şu anda bana çok ümit veren bir şey yapıyorsunuz. Belki Berlin bu insanların buluşma noktası olabilir. Zamanında Berlin'e duvar olduğu zaman da birçok Amerikalı müzisyen geldi. Birçok İngiliz müzisyen geldi. Hintli müzisyen geldi ve Berlin bir ortak üretim alanıydı.
2: Evet.
1: 60'larda, 70'li yıllarda, 80'lerde özellikle.
2: Kesinlikle.
1: Yani aslında burada bunun kültürü var. Nesiller
2: evet.
1: Değişse de en azından ilham veren hikayeleri var bunun.
2: Çok
1: David
2: değerli.
1: David Bowie'lerden Beatles'a, işte efendim Lou Reed'ler, bilmem yani birilerler diyorum çünkü
2: evet.
1: Çok isim sayılabilir bu konuda.
2: Kesinlikle.
1: Kendinizi bunun bir parçası olarak hissediyor musunuz?
2: İlk senede diyeyim hissetmiyordum ama artık hissediyorum. Özellikle bağımsız bir müzisyen olarak burada hem var olabilmek hem de o müzisyenlerden aldığımız ilhamları hala yaşatabiliyor olduğumu şu zamanlarda gerçekten hissediyorum. Özellikle müziğime de kendi ürettiğim, ben sürekli evimde müzikle uğraşıyorum, açık söyleyeyim. Sabahtan akşama kadar gerçekten ya bir şarkı yazıyorum ya enstrümanımı çalıyorum. Sürekli benim hayatım müzikle geçiyor. Bunun haricinde de konserler oluyor ve gerçekten ürettiğim eserlere de onlardan aldığım ilhamlar yansıyor. Yani bugün Neşet Ertaş'tan bahsedebiliriz, David Bowie'den bahsedebiliriz. O kadar değerli müzisyenlerin katkıları var ki bize, o kadar açtığı yollar var ki zaten müziğimize de katkılarını yadırgayamayız. Yani en büyük katkılar zaten.
1: Ama bu kadar saygılı olmanızla harikulade bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: de düşürdü.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın İpek Özcan. Peki, bu mühendislik ne oldu mühendislik? O kadar bitirildi onlar, o fakülte falan ne oldu o iş?
2: Şöyle oldu, onun diplomasını ben buraya gelirken vize başvurusunda kullandım. Böyle bir faydası oldu. Bir de açıkçası mühendislikten benim çok güzel dostluklarım var. Hala görüşüyorum ve hayatıma inanılmaz bir bakış açısı kattı. Ben endüstri mühendisiyim. Tüm hayatımı nasıl verimlilik üzerine oturttum diyebilirim. Müzik anlamında da. Kendi müziğimde bile yansıyor. Çünkü müzik de bir matematik içeriyor. Müzik de verimlilik çok önemlidir. Yani bir söz gereksizse onu koymamalısınız sırf söz olduğu için gibi heceler vesaire. Ve aslında ben mühendislik bilgilerimi müzisyenliğimin içerisine adapte ettim diyebilirim. Ve hayat görüşümü adapte ettim. Mühendislik şu an o yazılım bilgileri vesaire onlar birazcık tozlu raflarda.
1: Peki şu anda 35 yaşında mısınız?
2: Evet, olacağım peki, önümüzdeki peki ay.
1: Şimdi diyelim ki bu işler yolunda gitmedi ama Berlin'i seviyorsunuz ya da Almanya'yı seviyorsunuz, burada devam etmek istiyorsunuz. Diyelim ki bir ekonomik kriz oldu, bütün dünyayı kaplayan filan. Döner misiniz mühendisliğe, bir yerde iş arar mısınız endüstri mühendisi olarak?
2: Açıkçası ben müzisyenliğe girerken de bunu birçok arkadaşım da sormuştu bana.
1: Bu ana baba sorusu zaten.
2: Evet, o zaman da yani çok bir destek bulamamıştım açık söyleyeyim. Ve benimkisi yok, ben bu sevdaya gönül verdim. Çünkü çocukluktan beri şarkı diyemeyeceğim. Belki eskizler attığım bazı kafiyeli şarkılar diyebilirim. Oluşturuyordum zaten ve bazen içinizdeki ruhu tutamıyorsunuz. Bu da tabii ki ekonomik olarak kendini rahat hissettirmen gerekiyor. O kısmı atladım aslında. Ben mühendis olduktan sonra bir buçuk iki sene Mercedes-Benz Türk'te çalıştım. Ve burada para biriktirdim eğitimim için. Sonrasında zaten oyunculuk vesaire o eğitimler kendimi geliştirmeme vesile oldu. Ve bunlar için tüm paramı kendim kazandım. Eğer bir gün işler yolunda gitmezse tabii ki hiçbir şey kapalı değilim ama müziği bırakmam. Ve bir şekilde paramı kazanırım. Çünkü güvendiğim bir şey yoktu. Belki yokluktan var edebilmek daha da hırsla işine bağlandırıyor kendini, insanları. Belki daha büyük bir cesaret veriyor. Belki çok büyük bir varlık içerisinde olsaydım daha farklı düşünürdüm. Bu kadar müziğe bağlı olmazdım belki. Bu kadar hayatımı tırmalayarak kazanmak istemezdim.
1: Peki, peki. Almanca öğrendiniz mi?
2: Şu an A2 bitti.
1: Ya. Peki bana şimdi programın sonunda bana Almanca bir kelime öğretin. Öğrenmekten mutluluk duyduğunuz bir Almanca kelime. Bir kavram olabilir, bir kelime, bir ünlem, herhangi bir şey.
2: Çok güzel bir soru oldu bu. Marmeladen, Glassen Moment. Umarım doğru söylemişimdir. Bu şu demek oluyor. Reçel kavanozu tadında anılar.
1: Yoga.
2: Çok güzel bir kelime.
1: Ay, bir daha söyle.
2: Marmeladen, Glassen Moment. Moment. Ya da yani böyle telaffuzum benim biraz sıkıntılı ama böyle bir şey.
1: Tamam, güzel. Çok tatlı. Bizi dinleyen herkes anlamıştır eminim. Peki İpek, çok teşekkür ederim. İlham verici bir konuşma oldu.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Hau, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni yakma. Seni seven kalbi de yırma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Almanya'da sigara ve tütün fiyatları arttırılmak isteniyor. Bundan bahsettik. Sağlık kasalarının açığını kapatmak için Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda bakın sigaraların fiyatı kademeli kademeli 2030'a kadar 12 euroya kadar yükseltilmek isteniyormuş. Buyur buradan yak. Demez artık kimse. Başkaları sigara içtikçe içmeyenlerin sağlığı kazanacak. Böyle politika olunca güneş kremi yerine kola da kullanırsın. Benzin yerine de salata yağı kullanırsın.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.de.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Heute leben 3,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland.
2: Wir sind jetzt schon 10 Jahre mit den Flüchtlingen belastet.
3: Meine Familie wird bombardiert. Jeden Tag heulen die Sirenen.
4: Değerli dinleyenler, Almanya'da geçen yıl kaçış, yerinden edilme veya uluslararası koruma arayışı nedeniyle ülkeye gelen 4 milyondan fazla insanın yaşadığı açıklandı. Federal İstatistik Dairesi'nin 2025 yılı mikro sensus ön sonuçlarına göre Almanya'da yaşayan her 20 kişiden yaklaşık biri mülteci veya uluslararası koruma arayışıyla Almanya'ya gelen kişilerden oluşuyor. Açıklanan rakamlar Almanya'da her yıl gerçekleştirilen mikro sensus araştırmasına dayanıyor. Nüfusun yaklaşık %1'ini kapsayan ankete katılımcılar kendi durumlarıyla ilgili bilgi veriyor. Federal İstatistik Dairesi sonuçların kişisel beyanlar temel alınarak hazırlandığını belirtiyor. Rapora göre Almanya'daki mülteci nüfusunun büyük bölümü son yıllarda yaşanan savaşlar ve global krizler nedeniyle ülkeye geldi. Özellikle Suriye'deki iç savaş ve Ukrayna'daki savaş Almanya'ya yönelik göç hareketlerinden belirleyici rol oynadı. Verilere göre 1950 yılından sonra Almanya'ya gelen ve bugün hala ülkede yaşayan mültecilerin sayısı 3,3 milyon olarak kaydedildi. Bu rakam Almanya'nın onlarca yıldır Avrupa'nın en önemli sığınma ülkelerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Mülteciler arasında en büyük gruplardan birini Suriyeliler oluşturuyor. Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından 2014 ile 2021 yılları arasında yaklaşık 1,2 milyon kişi Almanya'ya sığındı. Bu dönem Almanya'nın son yıllardaki en büyük göç dalgalarından biri olarak değerlendiriliyor.
5: Wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
4: Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya saldırmasının ardından Almanya'ya yeni mülteci akını yaşandı. Verilere göre 2025 yılları arasında yaklaşık 1,1 milyon kişi Ukrayna Savaşı nedeniyle Almanya'ya göç etmek zorunda kaldı. Bu kişiler arasında kadınlar ve çocuklar önemli bir yer tutuyor.
6: Deutschland flüchten.
3: Meine Familie wird bombardiert. Jeden Tag heulen die Sirenen.
4: 1990 ile 2000 yılları arasında Almanya'ya gelen 476 bin kişinin önemli bir bölümü eski Yugoslavya'da yaşanan savaşlardan kaçanlardan oluşuyor. Bu kişilerden çok sayıda insan bugün de Almanya'da yaşamını sürdürüyor. Açıklanan veriler Almanya'da göç ve entegrasyon konularındaki tartışmaların devam ettiği bir dönemde geldi. Uzmanlar mültecilerin iş gücü piyasasına katılımı, eğitim imkanları ve sosyal uyum politikalarının önümüzdeki yıllarda da gündemin önemli başlıkları arasında yer alacağını belirtiyor.
7: Für viele ist Deutschland das Traumland geworden.
8: Seither hat sich das Land stark verändert, auch politisch.
1: Heute leben 3,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland.
2: Wir sind jetzt schon 10 Jahre mit den Flüchtlingen belastet.
4: Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
1: Senin radyon.

Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: yıllarım. Sen yarım bırakmıştın kadın, tutunur bir merhamet sesime. Affım bir enkazdan ağır.
1: Bu yüzleri sevdim hep sır. Duyan olmadı, kalan olmayı tercih etmedim aşk.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da eczanelerin görevleriyle ilgili çok önemli bir gelişme var. Federal Meclis eczanelerin yetkilerini genişleten yeni reform yasasını kabul etti. Düzenlemeyle beraber eczaneler gelecekte daha fazla aşı uygulayabilecek, çeşitli sağlık kontrolleri yapabilecek ve bazı durumlarda kronik hastaların düzenli kullandığı ilaçlara erişimi kolaylaştırabilecek. Reformun temel amacı özellikle aile hekimleri üzerindeki yoğunluğu azaltmak ve hastaların sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşmasını sağlamak. Böylece vatandaşlar bazı işlemler için haftalarca doktor randevusu beklemek yerine doğrudan eczanelerden destek alabilecek. Ancak düzenleme sağlık sektöründe tartışmaları da beraberinde getirdi. Aile hekimleri ve doktor birlikleri eczanelere verilen yeni yetkilerin tıbbi sorumluluk alanlarını daraltabileceğini ve bazı hastalıkların geç teşhis edilmesi riskini artırabileceğini savunuyor. Doktorlar hastaların sadece ilaç değil aynı zamanda kapsamlı muayene ve düzenli takip hizmeti aldığını vurguluyor. Eczacılarsa reformun doktorların yerini almak anlamına gelmediğini, aksine sağlık sistemindeki yükü hafifleteceğini belirtiyor. Özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve doktor randevusu bulmakta zorlanan kişiler için yeni uygulamaların önemli kolaylıklar sağlaması bekleniyor. Yasa federal meclisten geçmiş olsa da tüm düzenlemeler hemen uygulanmayacak. Resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmesi beklenen reform kapsamındaki birçok yeni hizmetin 2027 yılı içinde kademeli olarak devreye alınması planlanıyor. Uzmanlara göre reformun başarısı eczanelerle aile hekimleri arasındaki işbirliğinin ne kadar güçlü olacağına bağlı olacak. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.